yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan.

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyosu, Radyo Türkuvaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son Uğur'la güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Haftanın son ama önümüzdeki haftada yıllık izinde olacağım için aslında biraz özlemli bir bekleyiş olacak. Ama biz şimdi onu düşünmeyeceğiz, biz bu anı düşüneceğiz. Çünkü bugüne güzel bir başlangıç yapalım, güzel bir şekilde yaşayalım, hafta sonuna güzel hazırlanalım. İnşallah şimdiden de hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğinizde güzel

birlikte bir hafta sonu diliyorum. Ama bu anınızda en güzel olan ne? Cuma mı olması? Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı şahane bir gün diliyorum. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. O zaman günaydın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
6: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
5: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuvaz

0: Başladığımız her gün yeni umutları da beraberinde getiriyor. Bugün güzellikler o yüzden sizleri, hepimizi bulsun sevgili dinleyenler. Ama önce ne yapıyoruz? Güne gülümseyerek merhaba diyoruz. Merhaba, günaydın. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Instagram'da gelen yorumlara baktığımda Mahir'i gördüm. Günaydın, hoş geldin aramıza. Uğur'la güne merhaba demek için kalktık. Hayırlı cumalar mesajı diyor. Hadi bakalım, merhaba Mahir. Zühre günaydınlar. Günümüz dünden daha güzel geçsin diyerek Almanya'da şu an bizlerle. İnşallah. Arif Afyon'dan selamlarıyla aramızda. Gül öğretmenimiz aramıza katıldı. Birazdan onun dualarını da alacağız inşallah. Belçika'dan sevgileriyle Figen. Figen hoş geldin aramıza. Yüreğine sağlık. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun.
1: Günaydınlar Ede. Kahramanmaraş'tan kucak dolu sevgiler.
0: Hoş geldin.
1: Cuma gününün hayır bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
0: Amin. Hamza hoş geldin aramıza. Günaydın. İlhan Güven bizlerle. Mehmet Hala daha şu an bizleri dinliyor. Zeynep'e ulaşıyor sesim. Eşimle yolculuk yapıyoruz. Buradan onu çok sevdiğimi de söylemek istiyorum demiş. Sıradaki şarkı canım eşim Hakan'a gelsin diyor. O zaman Zeynep'e ve Hakan'a da sevgilerimizi gönderelim. Sevginiz, mutluluğunuz daim olsun. Ve hayırlı yolculuklar olsun tabii ki. Hoş geldiniz.
2: Günaydın, günaydın. Günaydın Uğur abim. Günaydın. Ve Turkuaz ailesi.
0: Günaydın, günaydın.
2: Herkese hayırlı işler. Özellikle herkese hayırlı cumalar diliyorum.
0: Amin.
2: Hatay İskenderun'dan Mustafa Uçar.
0: Hoş geldin Mustafa. Çok teşekkürler. Günümüzün sohbet konusu, en son ne için iyi ki dediniz?

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Resort ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: tamam.
1: Bu arada biraz sonra sevgili ya, daha doğrusu birkaç şarkımız sonrasında daha da detayları paylaşacağım. Ama bugün Minika ve Vialand'dan Radyo Turkuaz dinleyicilerine özel Vialand Tema Park giriş bileti hediye edeceğiz. 5 çift dinleyicimize sevgili dinleyenler. Bilmiyorum gördünüz mü, gittiniz mi daha önce ya da duydunuz mu Tema Park'ın eğlence dolu, adrenalin dolu şahane güzelliklerini. 5 dinleyicimize bu bilet giriş bileti hediyemiz olacak ama birazdan detayları paylaşacağım. Serap İzmir'de bizlerle beraber. Hoş geldinlerimize günaydın. Meltem Ankara'da çok güzel bir yayın olmasını dileyerek günaydın mesajıyla şu an bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında. Çok teşekkür ederim. Sesim nerelere ulaşıyor diye baktığımda Dilek'le beraber şu an Ankara'da olduğunu görüyorum yine. Aynı şekilde Radyo Turkuaz Niğde'de de dinleniyor şu an. Gizem orada bizlerle işimizin başına doğru giderken yine kulağımız Radyo Turkuaz'da demiş. Oh, hayırlı işlerimiz olsun inşallah. Adem de Ceylanpınar'da bizlerle iyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Tüm kaptanlarımıza armağan olsun sıradaki şarkılar.

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.

0: kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Sigma

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira çok ciddi uyarılar var Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan son değerlendirmelerde. İl bazda olarak Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Ama yağışların Doğu Akdeniz Toroslar mevkiinde, Giresun ve Rize, Artvin kıyılarında, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Yine aynı şekilde Marmara'da ve Kıyı Ege'de de rüzgar uyarısı var. Nereden?

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %33 seviyesinde sevgili dinleyenler. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var ve bu nedenle iki şerit trafiğe kapatılmış. Yine TEM'de Hastal Seyrantepe yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak İyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Bizlerleymiş. Günaydın. Hoş geldinlerimize Savaş Yazıcı. Günaydın olsun. Zübeyde aramızda kahvaltı hazırlığında bizlerle beraber. Günaydın. Ve tabii ki eline emeğine sağlık. Şimdiden de afiyet olsun. Ve aynı şekilde sağlıkla sofraya oturabilmemiz için, annemin sağlığına kavuşması için, babama aynı şekilde bana verdiği emeğin karşılığını verebildiğim için iyi ki dedim demiş. Hem de çok güzel bir iyi ki Zübeyde. Hepsine çokça sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz.
1: Günaydın Uğur abi.
0: Oy günaydın.
1: Ben Zibal Zeynep.
0: Hoş geldin.
1: Allah herkese sağlık, mutluluk, huzur versin inşallah.
0: Amin.
1: Bir de öğretmenimin ellerinden öperim. Hayırlı cumalar. Güne uğurla başla, mutlu kal.
0: Günaydın.
1: Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Ya çok teşekkür ederiz. Dilibal Zeynep'imiz. Maşallah sana. Senin için de çok güzel bir gün olsun. Batman'da şu an Bilal Er Yılmaz bizlerle, yalnız da değil Muhammed, Mehmet Ali, İsa, Özkan ve Şükrü ile beraber dinliyorlar. Hepsine çokça sevgiler. Kolaylıklar diliyorum aynı zamanda. En son ne için iyi ki dediniz sevgilenler? Sohbet konumuz 505 188 30 00 mesaj attınız.

Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap

0: açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
2: sigortam net. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix fix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce 10 VO hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz.
5: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
6: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

İlk saatimizi yavaş yavaş geri doğru uğurlarken sevgili dinleyenler, günün öne çıkan gelişmeleriyle bu saatimize de veda edelim. AK Parti yeni yaşını büyük bir buluşmayla kutlayacak. Bugün başkentte olacak bütün gözler ve Millet Bahçesi'ndeki programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor. Son yıllarda hayatın her alanına damga vuran yapay zeka teknolojisi beraberinde de büyük soru işaretlerini de getirdi, getirmeye de devam ediyor. Hızla ilerleyen bu sistematik insanlık için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı tartışılırken, uzmanlar da yapay zekanın freni patlamış kamyon gibi ilerlediğini belirterek bu sürecin toplumsal yozlaşmadan casusluk faaliyetlerine kadar birçok riski barındırdığına da dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Sadece ülkemizde değil, dünyada da birçok noktada bu tartışma konusu. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş sevgili dinleyenler sahasında Çekya temsilcisiyle karşı karşıya geldi ve deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan siyah beyazlar Tüpraş Stadında da taraftarının önünde de galip gelerek adını bir üst tura yazdırdı Kara Kartal'a. Bundan sonraki müsabakalarda da başarılar diliyoruz. Tebrikler Beşiktaş. Öte yandan spora dair bir diğer heyecanlı bekleyişse sevinleyenler, Türk futbolunda yeni sezon bugün başlıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray'la Çorum Futbol Kulübü 21.30'daki açılış maçında karşılaşacak ve yeni sezon başlayacak.

0: Radyo Türk Kuvazdasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Hayırlı cumalarımız olsun. Onların da duaları kabul olsun inşallah. Dedikten sonra bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Zeynep Adana'da biz kendimize gelememişken senin oyun havası çalıyor olman demiş. İşte kendinize gelin diye çalıyorum. Hoş geldin aramıza. Günaydın.
1: Uğur günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar.
0: Teşekkürler.
1: Herkese iyi yayınlar. İyi ki varsınız. Güne Uğur'la başla. Mutlu kal. İyi çalışmalar.
0: İşte budur. Şükrü cansın. Teşekkür ederim.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar. Gül öğretmenim ellerinizden öpüyorum. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.
0: Çok teşekkür ederiz Serap. Hoş geldin aramıza. Nurhan da bizlerle beraber. Günaydın. Antakya'da bizlerle. İyi ki dediğim çocuklarım diyor. Yine Atilla da Kırıkkale'de bizlerle beraber. Hayırlı cumalar mesajıyla aramızda olan dinleyicilerimizden. Gamze ve Öykü de şu an bizlerle beraber olan dinleyicilerimiz arasındaymış. Teşekkür ederim. Mersin'deyiz. Halit, benim de iyi ki dediğim şey, iyi ki evlenmişim. İyi ki ikiz bebeklerim olmuş diyor. Oh, Allah bağışlasın. Duasında olan, dileyen herkese de nasip olsun. Fatma da iyi ki bütün zorluklara rağmen her gün yeni bir güne uyanabiliyoruz, nefes alabiliyoruz dedi. Çok şükür. En son ne için iyi ki dediniz? Sohbet konumuz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her an

0: hayatınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.

0: Radikal.com.tr'de. Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvaz

Evet, yarışma zamanı sevgili dinleyenler. İstanbul'daki dinleyicilerimiz için özellikle çok keyifli, çok güzel bir belki hafta sonunda değerlendirmeli bilinir. Ama 5 şanslı dinleyicimize bugün şu an için az evvel biraz sonra soracağım soruyla beraber Vialand Tema Park'ta sevgili dinleyenler çift kişilik bilet hediye edeceğiz. Ve bununla alakalı da soracağımız soru çok çok basit. Minika ve Vialand'dan Radyo Turkuaz dinleyicilerine özel Vialand Tema Park giriş bileti. 5 çift kişilik giriş bileti hediyemiz için sorumuz çok kolay. Hazır mıyız? Bu arada şuna da hazır olalım. Cevapları sadece WhatsApp mesaj attığımız üzerinden alacağım. Orada en azından zaman sıralaması konusunda bizim işimizi daha çok kolaylaştırıyor hakkaniyet çerçevesinde. Mesaj attığımız 505-188-30-0. Kaydetmeyen dinleyicilerimiz kaydetti mi? 505-188-30-0. Sadece İstanbul'daki dinleyicilerimiz için maalesef. Sorumuz çok kolay. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en büyük ili hangisi? Hadi buyurun. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en büyük ili hangisi dedik?

0: plenty, baby, we are.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtısı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Bir reklam. Yol durumu.
5: İstanbul'da trafik yoğunluğu %42 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde maalesef İncili Şirin Evler yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. O3 Bayrampaşa Samalcılar Viyadüğü yönünde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bir şerit orada da kapalı. Temde Kavacık Kavşağı sonrası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ağır eserli bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Yoğunluk Elmalı'yı da aşmış durumda. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Şahane cevaplar geliyor. Sivas tabii ki, Sivas diyerek mesajıyla aramıza katılan dinleyicimiz. Şimdi çok fazla mesaj geldiği için not edemedim. Doğru tabii ki. İstanbul mu? Şeklinde çok güzel cevaplar geldi. Teşekkür ediyorum. Şu an arkadaşlarımız o 5 şanslı dinleyicimizi belirlemekle uğraşıyorlar sevgili dinleyenler. Biraz WhatsApp'la da alakalı yoğunluk olunca hakkaniyetli olması önemliydi. O yüzden bir sonraki anonsuma paylaşmış olacağım kazanan dinleyicilerimizi. Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerleydi. Ayşe Göktemir'e ulaşıyordu sesim. Ona da sevgilerimizi gönderelim ve...
1: Nur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlikte beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerinizi kabul etsin inşallah. Tamam. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarınızın bir tane bin tane olsun inşallah. Rabbim her türlü kötülüklerden hepinizi de korusun. Hepiniz de Allah'a emanet olun. Kızlarım, canlarım, Serap'ım, Rayda, hepinize selamlar. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın.
0: Günaydın. Gül öğretmenim. Gül öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Günaydın, hoş geldiniz. Ve Selma da günün konusuna binaen, kızım üniversiteyi bölüm birinciliğiyle bitirdiği an iyi ki dedim demiş. Oh maşallah. Başarıları daim olsun inşallah. Sohbet konumuz da bu arada, en son ne için iyi ki dediniz sevgili dinleyenler?

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anahtar teslim, mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Anahtar teslim, mutluluk. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Reklam.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Ve sevgili dinleyenler, az evvelki yarışmamız sonuçlandı. 5 şanslı dinleyicimiz kimlermiş? Hemen arkadaşlardan sonuçları istiyorum. Evet. Doğru cevabımız bu arada Konya'ydı. Türkiye'nin en büyük yüz ölçümü olarak büyük olan ilim. Kazanan dinleyicilerimiz Emre Yazgı, Medine Kaynar, Mücahit Duman, Hakan Yılmaz ve Zeynep Göksu sevgili dinleyenler. Tebrik ediyoruz dinleyicilerimizi. Minik Hava Vialand'dan Radyo Turkuaz dinleyicilerine özel Vialand Tema Park giriş bileti çift kişilik. Şimdiden çok çok güzel de eğlenceler diliyorum. Tekrar edeyim sevgili dinleyenler. Emre Yazgı, Medine Kaynar, Mücahit Duman, Hakan Yılmaz ve Zeynep Göksu dinleyicilerimiz kazandılar. Arkadaşlarımız onlarla iletişime geçip gerekli durumları da paylaşacaklar. Şimdiden bir daha iyi eğlenceler.

0: bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Saatlerimiz 9.47 olmuşken bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında Sadık var. Sadık Ureli, günaydın. Yine bizleri dinleyenler arasında Nur, hayırlı cumalar. İlk işaret dili dersi almaya gittiğim gün sizin Ayşe programınıza yazmıştım. Heyecanımı paylaşmıştım. Şimdi de birçok işitme engelli arkadaşım var ve onlarla birlikte bir şeyler yapmak, sohbet etmek, onları anlamak. Kocaman iyi ki dediğim durumlardan demiş. Oy Nur, Nur çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Daha nice güzel iyi kilerin olsun. İyi kileriniz olsun. İzmir'de Sinan bizlerle, gece vadiyesinden çıkan herkese Rabbimin bereket ve dayanma gücü vermesini diliyorum demiş. Amin inşallah. Nurcan da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında. Yine Instagram üzerinden Ayla Okumuş aramızda, günaydınlar. Hoş geldin sen de. Aslı, o da İzmir'de, günaydın. Konya, daha doğrusu şu an Konya İzmir yolunda olan canımız babamız Çeliklilerimizin Çeliği yolda demiş. Özhan Bey de o zaman iyi yolculuklar diliyorum. Sevgiler, selamlar olsun. En son ne için iyi ki dediniz? Sohbet konumu sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: İstikbal Kom.tr'de.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus Seyahat Programı ile yapacakları uçak bileti...

0: 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfkart daima seninle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Çekiliş, yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler. Bunca gürültünün arasında insanın kendini bulması mümkün aslında. Zor da olsa mümkün. Hani şu çağda tanıklık eden bizler için mesela kaçımız hem kendini hem dünyanın güzelliklerini keşifte kalıp ya da onlardan mahrum kalıp dünyadan göçecek. Yani birçok güzelliklere seyircide kalabiliyoruz, farkında bile olmuyoruz. Ayşegül Savaş, Beyaza Beyaz kitabında şöyle bir cümle paylaşmış. Her sessizlik halinin içinde bir başka, daha da durgun bir hal vardır. Buna ne derece uyumlanırsa içinde keşfedilecek o kadar çok yer buluyordu ki diye. İşte kendimizi bulmak için ihtiyacımız olan şey birazcık sessizlik, bir kendimizi dinleme. Ne istiyoruz, daha önce ne oldu, ne yaptık, neyde üzüldük, neyde mutlu olduk, bundan sonra ne istiyoruz? Kendimize sevgilenler. Kendimizi dinlemeli.

0: Radyo Türk Muazzesi'niz.
1: Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sağlıcakla geçen, stressiz geçen, sorunsuz geçen çok güzel bir cuma günü diliyorum. Hayırlı cumalarımız da olsun, Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Ve bizlerle bu saatimize kimler şu an ortak oluyor? Asya Mersin'de hoş geldin, iyi ki de eşimle evlenmişim demiş mesela. Nizip'te şu an. Ahmet bizlerle şu an görevdeyim ve sıradaki şarkıları o da eşine, kızlarına, oğluna armağan etmemizi istedi. Oldu bile, bütün aileye selam olsun. Ankara'da Abbas bizlerle yolda şu an bizi dinliyor. Yolun açık olsun. Aydın'da Savaş da bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdendi. Engin'le İzmir'de olduğumuzu görüyorum. Ona da hayırlı cumalar olsun. Hoş geldi, sefalar getirdi. Ve tabii ki bizimle bu anı paylaşanlardan Hakan. İstanbul'da şu an aramızdaymış. Ona da iyi yolculuklar diliyorum. Trafikte malum. Malum İstanbul trafiğinde. Yine Müfide. Birazdan onun da mesajını paylaşacağım sevgili arkadaşlar. En son ne için iyi ki dediniz? Sohbet konu.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuvaz

0: Tanıtıcı reklam.
1: Okula dönüş heyecanı başladı sevgili dinleyenler. En avantajlı alışveriş fırsatları şimdi İdefix'te sizleri bekliyor. Kırtasiye ürünlerinden okul çantalarına, defterlerden kalemlere, eğitim teknolojilerinden günlük okul ihtiyaçlarına kadar binlerce üründe %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik seçili ürünlerde 200 TL'ye varan kupon fırsatıyla alışverişlerinizi çok daha avantajlı hale getirebilirsiniz. Okula dönüş hazırlıklarını tamamlarken hem ihtiyaçlarınızı karşılayın hem de bütçenizi koruyun. İster öğrenciler, ister veliler, ister yeni döneme hazırlanan herkes için birbirinden avantajlı fırsatlar İdefix'te sizleri bekliyor. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin veya idefix.com'u ziyaret edin. Okula dönüş alışverişlerinizi avantajlı hale tamamlayın sevgili dinleyenler. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Tanıtıcı reklam.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %40 seviyesinde sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Kartal Pendik yönünde sağ şeritte bir bakım onarım çalışması var ve bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Oyu Samancılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var ve bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Öte yandan havanın da etkisiyle tabii ki İstanbul'da bugün de yine kuzeyli rüzgarlar etkili olacak. Dün de olduğu gibi öğle saatlerine kadar yağmur geçişleri görülme ihtimalleri de var. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 28 derece. Ama kuvvetli rüzgar nedeniyle kuzey sahillerinde çoğunlukla denize girişler yasak. Bu bölgelere seyahat planlayanlar yerel makamların duyurularını da takip etmeli. Yollarda olan herkese yolculuklar.

Saatimiz 9.26 oldu. Radyo Turkuaz'da geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken Ayla Samsun'la bizlerle iyi ki Füsun'la tanıştım. İyi ki Radyo Turkuaz'da var demiş. Oh, sizler de iyi ki varsınız. İyi ki. İyi ki evlatlarım var. Onlarla moral buluyorum demiş Ayfer de. Allah daha nice güzel, mutlu günlerde yaşamayı nasip etsin. Mehmet şu an Çukurova Havalimanı'na giderken bizi dinliyor eşi ve çocuğuyla beraber. Kardeşimin düğüne gideceğim. Herkese hayırlı cumalar demiş. Oo, hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Sizin için de çok güzel geçsin. Bir ömür boyu da mutluluklar diliyoruz kardeşine. Malatya'da bizlerle beraber olan Çağrı, hayırlı işler olsun sana da. Kolaylıklar diliyorum aynı zamanda. Yine bizi Şahin de dinliyor şu an. Fiziki olarak yolda olan, yani yeni de başlangıçlara yol açan Ayşegül'e ve Bozcan'a sıradaki şarkıları armağan ediyorum demiş. O zaman her şey gönüllerince olsun. Bu arada sohbet konumuz en son ne için iyi ki dediniz? İyi kileriniz de çok olsun. 505 188 30 00 mesaj attığımız. Ben...

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: lira eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün için Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Rize'de, Artvin kıyılarında, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor sevgili dinleyenler. Bugüne dair, hafta sonuna dair plan program varsa şayet bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu mutlaka kontrol edin.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir reklam.

Ve saatlerimiz 9.44 olmuşken sevgili dinleyenler, Hatice bizlerle beraber Kırıkkale'de, Bahriye Deniz'den aramızda, hayırlı cumalarımız olsun. Yine aynı şekilde Savaş Yazıcı da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Fatma Aslan'a ulaşıyor sesim, Antep'ten Adana'ya eşimle kızımla yolculuk yapıyoruz ve sizleri dinliyoruz demiş. Ve ben de diyorum ki iyi ki Radyo Turkuaz var, İyi ki sizler de varsınız. Fatma çok teşekkür ediyorum, bütün aileye selamlar, İyi yolculuklar. Yeşim Aydın da bizlerle. İyi ki siz varsınız ve sizin sayenizde Elvan ve Gülay ablamı da tanıdım. Çok mutluyum demiş. Oley, oley. İşte bunları görünce insan hem mutlu oluyor hem de kocaman bir iyi kiye daha sığınıyor. Yine Zeki aramızda, ona da sevgilerimizi gönderelim. O da şu an iyi ki dediğim tek şey Radyo Turkuaz'da sizlerle tanışmak ve ailem gibi olduğunuz için de çok mutluyum diyor. Yani şu an inanılmaz mutluyum. Çok mutluyum hem de. İyi ki varsınız. Ve hemen devam ettiğimde Hasan, ona da sevgilerimizi gönderelim. İstanbul'da bizlerle. Tekrar Ayla'da, şu an Ankara'da. O da yeni işe başlayacağım, bir duanızı alırım mesajını göndermiş. Oo, şahane, gönlünce olsun. Hayırlı uğurlu olsun tabii ki. Umarım çok ama çok mutlu olursun. Pınar bizleri dinleyen dinleyicilerimizden de. Ankara'da Ayşe de aramızdaydı. Bir heyecanla paylaştığım her şey diyor. Ama tabii ki mesajına hemen bakıyorum. Yıllardır cüzdanında bekleyen ehliyetim artık bir işe yarasın diye direksiyon hocasıyla ders ayarladım ve ilk dersim yarın. Bu yüzden iyi ki diyorum demiş. Ayşe, tamam, şimdi gördüm mesajını. Yarışma olunca biraz çok mesajları kaçırabildiğim oldu. Kusura bakma. Çok güzel geçsin. Rahat ol. Nasıl yapanlar yapıyorsa biz de yaparız. Benim en güzel kendimi teselli cümlem. Sen de yaparsın. Şimdiden başarılar diliyorum.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve

0: Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

ve haftanın son Uğur'la güne merhabası. Bugünlük de burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Saatler onu gösterdiğinde en iyisi yıldır senden Türkiye ve dünya gündemine dair önemli gelişmeleri duyacağız öncelikle. Sonrasında da mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatin ortak olmak için. Her birinizin günü sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli geçsin. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Ve şimdiden de güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz güzellikte olsun. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Bu akşam saat 9'da tekrar buluşacağız. Uğur'la Ay Işığında hem güne hem haftaya güzel bir veda etmek adına şarkılar, şiirler bizlerle olacak. O yüzden sizleri de bekleriz ama önümüzdeki hafta yıllık izin sebebiyle yayınlarda olamayacağım sevgili dinleyenler. Bir hafta bir özlem biriktireceğiz, sonra kavuşacağız. Onu umuyorum. O yüzden de güzelliklerle, mutluluklarla kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzile ulaşması hayati önemde dedi. İki organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı, Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş operasyonuyla ilgili konuştu. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu dedi. Beşiktaş'tan sevindiren haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralova'yı 1-0 yenen Kartal, playoff'a yükseldi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4'lük depremde can kaybı giderek artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi. Son hava tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Trabzon, Sakarya, Tekirdağ ve İstanbul'da denize girmek yasak. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini güncelledi. Banka yıl sonu %28, 2020

0: 2007 sonu %15, 2028 sonu ise %9 enflasyon öngörüyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
1: Radyo Turkuvaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Susanlar, konuşmak isteyenler, çözmek isteyenler ama böyle kalsın. Gönül dostum diyenler, halden hale geçtiğimiz bu günde de her neredeysen gel seni bekliyorum gönlümün dostu. Evet, Türkiye'nin ve gurbetin en sevilen radyosunda, Radyo Turkuaz'da kim geldi? Duyamıyorum. Gönül dostunuz geldi. Herkese hayırlı, bereketli, sağlıklı, iyi bir cuma günü diliyorum. Rabbim nasibimizi güzelleştirsin. Kısmetimizi hayırlı eylesin. Kaderimizden kederi de gidersin be dostlar. Yolumuzdan taşlar, gönlümüzden gamlar da, ruhumuzdan sıkıntılar da hepsi bitsin. Alsın Rabbim.

Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

0: istikbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Yapı Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Bugün getir büyükte,

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.

Zaman ne kadar kıymetli, ne kadar önemli. Zaman geçtikçe anlıyoruz. Yani gittikçe anlıyoruz değil mi? Bizler aslında bu dünyaya bazen bazı kişiler kabul etmese de buradan geçiyoruz, ölmeye geldik. Yani doğduğumuz andan itibaren kum saati ters çeviriyor. İşte o kum ne zaman bitecekse gönlümün dostları, biz o zaman bu dünyadan geçip gideceğiz. Sadece bu dünyadan, bu boyuttan her zaman diyorum. Fakat yani hak etmek gerekiyor ya. Çünkü çok büyük bir armağan aslında. Yani burada olmak da bir armağan. Şu an çok kıymetli bir düzen içerisindeyiz. Ve o düzeni kurabilecek olanlar da yine insanlar. Ya doğayı, hayatı, yaşanmışlıkları, Rabbimin bize vermiş olduğu nimetleri, her şeyi ters düz edeceğiz. Ya da yeşerteceğiz, güzelleştireceğiz. Bazı filmler seyrediyoruz da ne kadar mutlu oluyoruz sonrasında. Yani böyle kaoslar, işte dünya böyle insanlar uzaklaşıyor. Bir işte meteorlar oluyor, şunlar falan. Sonra insanlar tekrardan yeşertiyorlar hayatı. Tekrardan yeniden kurmaya başlıyorlar. Yani ne gerek var diyoruz bu kadar yıkıma, bu kadar acıya. İşte olmuyor. Büyük bir armağan aslında burada olmak. O yüzden de diyorum ki yani hak etmek gerekiyor. Ölümü de hak etmek, yaşamayı da hak etmek, yaşamın da hakkını vermek gerekiyor. Dün şimdi Instagram'da ödev verdim. Orada olanlar görmüşlerdir. Bugün de bir ödevimiz olacak gönlümün dostları. Orada dedim ki et gönül dostu Füsun, et radyo Turkuaz, hikaye

filmde şimdi sevgili Olena Aydın'ın bir yazısı vardı. Bir erkekten asla bunları isteme diye. Çok çok önemliydi. Şimdi hem erkek dinleyicilerimiz hem kadın dinleyicilerimiz az sonra çok dikkatli dinlesinler bakalım. Yine kendi hayatlarından bir şeyler bulacaklar. Sonra ikinci saatimde sürprizim var. Hediyelerim var. Çocuklarınızla gidebileceğiniz çok şirin, çok güzel bir hediyem olacak. Kulağınız, gönlünüz, yüreğiniz bende olsun ama İstanbul'da olduğu için İstanbul'u dinleyicilerimiz için olacak bu hediye.

son için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de

İç huzuruyla kendiyle kalabilmesi çok kıymetli. Ama her zaman kendimizde olmaz. O gönlün bir de tamamlanması gerekiyor. O gönlün tamamlanması o kadar güzel bir şey ki. O yüzden de şu karmik olan belki de bağlar, ilişkiler artık bittikten sonra gerçekten yanınıza, kalbinize, gönlünüze kim gelecekse o hemen gelsin diyorum. Hem de çok güzel gelsin dostlar. Şimdi o ses, evet az evvelki ses Ezgi Kosa'ya aitti. Çok tatlı. Yani şöyle baktığımda hem opera mezunu hem aynı zamanda çok güzel şarkılar yazıyor. Ses sanatçısı, bir şarkı sözü yazarı. Gencecik ama gerçekten o kadar güzel böyle işler yapmış ki. Birçok böyle dizilerde falan seslendirdiği şarkılar var dikkat çeken. Yazdığı böyle uluslararası işte çalışmalar, sözler var. Daha neler neler gönlümün dostları ve Cem Adrian'la da gönül şarkısında düet yapmıştı. Şimdi diyor ben de bir şarkı söyleyeyim demiş. Sen hep söyle Ezgi Kosa. Yepyenisi, en yenisi Radyo Turkuaz'da.

0: Şoto Expertise.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Şoto Expertise.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.2.

0: Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Valla çoğu insan diyor ki bu yaz bir başka yaz. Nefes almakta zorlanıyoruz. Uyuyamayanlar çok görüyorum zaten iş yerinde de. Yani gün içerisinde uyuklayan böyle ekibimizden birileri olunca ben hiç karışmıyorum. Uyuyun diyorum, uyuyun. Çünkü belli yani sıcaktan uyuyamayanlar çok fazla. Ama şimdi biraz tabii dün böyle ara ara serpiştirdi, rüzgar vardı falan. Hadi o da normal değil. Bir an sıcak, bir an rüzgar, bir an tekrardan sıcak. İstanbul'dan bahsediyorum ama genellikle mevsim normalleri civarında Türkiye'de. Güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde. Kuzey, iç ve batı kesimlerde de 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Fakat kuvvetli yağış Ordu, Giresun taraflarında ve Doğu Akdeniz Toroslar mevkiinde olabilir. İşte Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar da Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de yine böyle kuzeyli yönlerden esebilir. Kuzeyden bir geliyor. Aman dikkat diyorum. Ya seviyorum ben ilkbaharı, sonbaharı. Öyle mevsimler kaldı mı kalmadı ne yazık ki. Ara mevsimler. Ben ara mevsimleri daha çok seviyorum. Gönlümün dostları İskenderun'da eriyoruz diyen, bunaltı sıcaklar içerisinden ama çok güzel bir fotoğraf gönderen Senemcime de buradan selamlar. Şimdi hazır mıyız? Ödev vermiştim sosyal medyada. Bugün buradan dinleyicilerime de soruyorum. Bir erkekten asla görüşme, ilgi ya da özen istemeyeyim desem şu an erkekler şok geçirirler. Ay ne güzel konuşuyorsun gönül dostum diyenleri de duyuyorum ben, görüyorum burada. Şimdi neden bunu söylüyoruz? Sadece gözlemleyin. Bakın bazı tabii ki erkekler için geçerli, bu herkes için geçerli değil. Siz istemeden yaptığı her şey, bakın siz istemeden yaptığı her şey onun gerçekte kim olduğunu gösterir. Geri kalan her şey ise olmadığı halde öyleymiş gibi davrandığı kişidir. Bu çok önemli, biliyor musunuz? İlk başta böyle tanımaya çalıştığınız biri için de geçerli bu. Eğer birileri senden vazgeçiyorsa teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim de hemen koş oradan. Hemen koş. Yani senin hayatından çıkması gereken ve bir türlü çıkartamadığın biri bunu senin yerine kendi yapmış oluyor. Eğer seni seçmiyorlarsa ya da sürekli yanlış kişileri sen seçiyorsan, o yüzden o zaman da bunu çözmek zorundasın gönlümün dostu. Hayat ne demiştim az önce? Kısacık geçip gidiyoruz bu dünya.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Başka şeyler olmalı. Çok daha kıymetli şeyler olmalı. Eğer bir şey dert edeceksek onun da kıymetli olması gerekiyor. O yüzden de hayat, hani kimin ne düşündüğünü dert edecek kadar da uzun değil gönlümün dostları. Ne düşünürlerse düşünsünler. Siz kendi gönlünüzce ve gerçekten kendi vicdanınızca yaşamaya devam edin. 505-188-30-0'dayım.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.

0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tanıtıcı reklam.
6: Evet gönlümün dostları, şimdi alışılmadık alışverişin adresi İdefix'e desem, premium avantajları hayatın her noktasına dokunuyor. Milyonlarca ürüne avantajlı fiyatlarla ulaşmanın yanı sıra İdefix premiumlara özel kampanya ve fırsatları da şu an hemen keşfedebilirsiniz. Alışverişlerinize daha avantajlı bir hale getirmek isterseniz İdefix'i takip etmeyi unutmayın. Mesela tatil rotanızı diyelim ki Yunan adalarına çevirdiniz. Gidiş dönüş feribot biletlerinde 300 TL indirim fırsatını yakalayabilirsiniz. Ya da yurt dışı ve yurt dışında RentGo, Garanta, Enterprise, Praticar araç kiralamalarında %40'a varan indirimlerle yolculuğunuzu da tabii ki planlayabilirsiniz. Uçak ve otel biletlerinde yolcu 360 ve turuna.com seçeneklerini keşfederek tatil planınızı oluştururken premiumlara özel indirim ve fırsatları da yakalamayı unutmayın. Yine kaçırılmayacak fırsatlar için sen de diyorum gönlümün dostu, İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. Evet, İdefix alışılmadık adres.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzile ulaşması hayati önemde dedi. İki organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı, Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş operasyonuyla ilgili konuştu. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili konuştu. Dini bir görüşe karşı operasyon yok, mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ziyaretinde konuştu. İsrail'in politikalarının sadece bölgeyi değil uluslararası toplumu provoke ettiğini söyledi. Netanyahu'nun barış niyeti yok dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9'a yükseldi. Süper Lig'de sezon bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Saat 21.30'da Galatasaray Çorum Spor'u sahasında ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

0: hafta sonu neler yapacaksınız merak ediyorum gönlümün dostları, ama en çok galiba hazırlayacağınız yemekleri mi? Şimdi siz hafta içi böyle hazırlayıp da bana fotoğraf gönderiyorsunuz ya, ben onları kaydediyorum. Yani bir hafta sonu olsa da aynılarını yapmaya çalışıyorum. Zaten maşallah sosyal medya, Instagram'da ay o ne tarifler tarifler anlatamam. Ya çok boğulmuyor musunuz siz de? Çok fazla baktığınızda hem zamanımızı alıyor hem bizi bir yere kilitliyor gönlümün dostları. O yüzden de belki biraz daha sosyal medyayı hafta sonu daha az kullanabiliriz. Daha çok çocuklarımıza, eşimize, sevdiklerimize sarılabiliriz. Daha çok doğada olabiliriz. Var mısınız? Böyle bir detoks yapalım mı hafta sonları?
1: Bak işte yaklaşıyor fır.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
1: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
1: Ankara 90.2.
4: 90.2.
1: İzmir 101.
4: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
1: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Expertise,

şimdi bir yerde, her yer, her yerde gönlümün dostları. Bazen öyle oluyor değil mi? Bazen oluyor ama çok fazla. Fazlaca olduğu zamanlar oluyor. Şimdi bir eleştiri neden bütün günümüzü alt üst ediyor sorabilir miyim lütfen? Kendimizi sevmek bizim için neden bu kadar zor oluyor? Biz neden kendimize başkalarının gözünden bakıyoruz gönlümün dostları? Yani örneğin bize biri ya sen çok iyisin, çok tatlı bir kalbin var falan dediklerinde bu çok hoşumuza gidiyor değil mi? Ama eğer içten içe kendimizi sevmiyorsak başkasının güzel sözlerinin doğru olduğuna da bazen inanamıyoruz. Çünkü bu duygu bizim içimizden değil başkasının sözlerinden geliyor. Ama kendimizle ilgili gerçeği sadece başkalarının söylediklerine göre belirliyorsak, yani biri bizi övdüğünde kendimizi göklere çıkarıyorsak, eleştirdiğinde de ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dibe çöküyoruz. Önce bir kendimize duyduğumuz sevgiyi bir toparlayalım mı? Var mısınız? Birazdan İstanbul dostlarımıza çok tatlı bir hediyem var. İkimiz.

0: Yaratıcı reklam.
1: Dostlar, bugün İstanbul'daki dinleyicilerim yavrularıyla birlikte istedim ki şöyle güzelcene gitsinler. Nereye gitsinler? Tabii ki Vialand Tema Park'a gitsinler. Minika, bizim kıymetlimiz Minika ve Vialand'tan Radyo Turkuaz dinleyicilerimize çok özel buraya bir giriş bileti armağan edeceğim. Çift kişilik tabii ki. Tam 5 dinleyicime. Onlara buradan selam olsun. Çok eğlenceli şeyler var orada. Orada parkurlar var. Allah'ım. Böyle eğlenebileceğiniz oyunlar var. Çok popüler olmuş olan su eğlenceleri var. Adrenalin dolu tabii ki böyle enteresan kuş bakışı parkuru izleyeceğiniz yerler var gönlümün dostları. Her şey var. Atlı karınca var. Küçük yaştaki çocuklar ve sakin eğlence sevenler için de çok güzel şeyler var. Bunların hepsinin detayları bende. Bugün 5 dinleyicim çift kişilik giriş bileti kazanacak Vialand Tema Park'tan. Şimdi tabii ki şu an biraz heyecanı arttırmak istiyorum. Nasıl kazanacaksınız biraz daha söyleyeceğim. Ama daha önce hiç hediye kazanmamış olan dinleyicilerimi bekleyeceğim. WhatsApp üzerinden vereceğim bu hediyeyi. Armağan edeceğim. Peki nasıl? Az sonra Minika'ya Vialand'a teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı ve Vialand Tema Park girişinin güzel böyle biletini, davetiyesini çift kişilik olarak dinleyicilerime az sonra armağan ediyorum. Kulağınız bende olsun.

Şimdi hazır mıyız İstanbul'u dinleyicilerim? Böyle her yaştan ziyaretçiye hitap eden, bakın çok kıymetli her yaştan. Keşke ben de gidebilsem ama iş yoğunluğunda biraz zor olacak belki sonra. Yani minikler için masalsı alanlar var, aileler için ortak eğlenceler var, adrenalin tutkunlar için nefes kesen yüksek hızlı trenler var. Bir ona binemem, kusura bakmayın. Yani tek bir biletle gün boyu orada kalabiliyorsunuz Yalan Tema Park'ta. Öyleyse 5 dinleyicim çift kişilik davetiye kazanacaklar. Hazırsak gönlümün dostları. Çok kolay, sorum çok kolay. 505-188-30-0'a hemen bana mesaj gönderebilirsiniz sorudan sonra. Şimdi az evvel ne dedim? Viyalantim ve nokta nokta bizim kıymetlimiz. Bizim için çok kıymetli olan, yine çocuklara yönelik eğitsel, eğlenceli içerikler sunan çok popüler bir çocuk televizyonu markası, yayın platformu. Neydi acaba adı? Sadece onu yazmanız yeterli. Ve 5 dinleyicim, doğru cevap yazan 5 dinleyicim Viyalan Tema Park'tan giriş bileti armağan olarak kazanacaklar. Hadi bakalım, şansınız bol olsun.

Sigorta Expertise. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

PNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün PNR mağazalarında. PNR.

Yine tabii ki seçmek kolay olmadı dinleyicilerimizle, ama doğru cevapların yanında tabii biraz karıştırılmış olan cevaplar da vardı. Ne demiştik? Vialand ve nokta nokta dediğimde Minika'ydı tabii ki. Minika Turkuaz Medya Grubu tarafından 2011 yılında kuruldu ve gerçekten çocuklara yönelik muazzam böyle bir çocuk televizyonu markası ve yayın platformu. Minika Çocuk var, daha Minika Go var, neler neler var görünümün dostları. O yüzden de doğru cevap tabii ki Minika'ydı. Minika ve Vialante Radyo Turkuaz dinleyicilerimize, 5 dinleyicimize Vialante Tema Park giriş bileti armağan ettik. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Afyon'dan bir dinleyicim yazdı. Tabii ben şimdi yine emin olmak için yazanların bazılarına, hani İstanbul diyenler var, demeyenler de var, acaba dedim. Yani İstanbul olmayanlar yanlışlıkla hani başka bir şey zannedebilirler, başka farklı bir hediye zannedebilirler diye. Afyon'dayım demiş Ayşegül. Fakat ben haftaya İstanbul'a geleceğim. Çocuklarım için demiş kazanmak istiyorum. Bu da tabii ki bizi çok mutlu etti. Başka bir şehirden de hem burada olacaklar hem de aynı zamanda bu güzel hediyenin de sahibi olacaklar. İşte onlardan biri Ayşe girdi. Bir tanesi Ömer'imi götüreceğim diyor, yavrumu, duygucuğumuzdu. Bir diğer dinleyicim Bursa'dan yine yazmış ama İstanbul'daki yavruları, evlatlarını götürecek Mustafa Bey'di. Yine bir diğer dinleyicim de Bedirhan Bey'di, gönlümün dostları. O iki dinleyicim, hatta bir dakika, bir dinleyicimiz daha vardı. Nermin'i söyledim mi? Söyledim değil mi? Sevgili Nermin, ona buradan selam olsun. Çünkü onda da emin değildim İstanbul mu değil mi diye. Nermin'cim sen de kazandın Vialante Tema Park'tan giriş davetiyesi. Çok eğlenin. Beni de anın orada.

Şimdi dostlar, biraz da farkındalık ve sağlık diyelim mi? Diyelim ki bu hafta bazı günler çok az uyudunuz. Diyorsunuz ki hafta sonu gelsin de ben biraz böyle dinleneyim, uyuyayım diyorsunuz daha fazla. Ama hata yapıyormuşuz. Evet, bunu ben de yapıyorum çoğunlukla. Bakın, bu çok önemli. Uzmanlar diyor ki, şöyle bakıldığında eğer her gece 80 dakika daha az uyumak yalnızca 6 haftada kilo artışına, fiziksel aktivitede azalmaya neden olabiliyor. Yani uyku borcu nereye yansıyor? Yine mi tartıya yansıyor? Vallahi kilo vermede çok önemli, biliyor musunuz uyku? Yani uyku neden kilo aldırabiliyor? Yetersiz uyku açlık hormonunu bir şekilde arttırıyor ve tokluk hormonunda o leptin var ya, hep söylüyorlar, leptin işte onu azaltıyor. Ben o hormonları bir bulsam zaten siz ne yapıyorsunuz hayırdır diyeceğim, ama o yüzden de daha sık acıkıyoruz. Tatlı ve yüksek kalori besinleri daha çok istiyoruz. Daha az hareket ediyoruz. Peki hafta sonu fazla uyumak neden çözüm değil? Çünkü hafta içi sürekli eksik uyuyup bunu hafta sonu telafi etmeye çalışmak, kronik uyku eksikliği nedeniyle metabolik sağlığı daha olumsuz etkiliyormuş gönlümün dostları. O yüzden de aslında hiçbir işe yaramıyormuş söyleyeyim. Hani ben hafta içi az uyudum, hafta sonu bunu telafi ederim durumu ne yazık ki yokmuş. Ne yapayım o zaman, hafta sonu da az uyuyayım. Diğer hafta belki toparlarım diyeceğim ama o da olmayacak. Uykunuza dikkat edin dostlar. Huzurla uyumaya çalışın. Zaten bir zaman sonra hepimiz huzurla, nurlar içinde uyuyacağız.

Oysa kimsenin gerçekten ne yaşadığını tam olarak bilemez dostlar. Herkes kendi evinde, kendi dünyasında, kendi böyle hani kapalı olan, kapatmış olduğu o özel pencerenin içerisinde. Evet, kim ne yapar, ne yaşar tam olarak bilemez. Ve diyorum ki hafta sonuna doğru giderken artık yavaş yavaş veda ediyorum. İnsan bazen birine tutunur ama onun geçici bir dal olduğunu unutur. Mutluluğun da geçici olduğunu hayat devamlı söyleyip durur. O yüzden mutluluğu dışarıda değil de huzuru, mutluluğu iç nedenlere bağlayarak aramak da değil, yaşamak gerekiyor dostlar. Huzur için ruhumuzu besleyenlerle de daha çok yan yana olmamız dileğiyle diyorum. Ben sizi özleyeceğim iki gün ama şöyle güzelce de bir dinleneceğim. İkinci kitabın çıkmasına çok az bir zaman kaldı. Bilmiyorum neler yapacağız ama ben çok heyecanlanmaya başladım. Çünkü sizin sayenizde yazıyorum, bana kalsa 20 yıl sonra çıkabilir. Ben niye böyleyim bu kitap konusunda bilemiyorum. O yüzden de siz olmasanız belki de bu kadar hızlanamazdım. Aslında bitti, tamamlandı. Sadece toparlanmak kaldı. Öyleyse ben hafta sonu bol bol bir yazayım bakalım. Sosyal medyada görüşürüz. Birazdan Hilal Özgan'ı gelecek. Mikrofon onda olacak. Kendinize çok iyi bakın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
2: Reklam.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Güzellik yer dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menzile ulaşması hayati önemde dedi. İki organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı, Ferhat Denen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş operasyonuyla ilgili konuştu. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu dedi. Beşiktaş'tan sevindiren haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanşında Hradec Kralova'yı 1-0 yenen Kartal playoff'a yükseldi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4'lük depremde can kaybı giderek artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi. Son hava tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Trabzon, Sakarya, Tekirdağ ve İstanbul'da denize girmek yasak. Merkez Bankası enflasyon tahminlerini güncelledi. Banka yıl sonu %28, 2027 sonu %15, 2028 sonu ise %9 enflasyon öngörüyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Foto Rapor, Foto Ekspertiz.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Nasılsınız bugün bakayım? Her şey yolunda mı? Keyfiniz

koleksiyon mağazasına giriyor hırsızlar. 81 dolar değerinde Pokemon kartı çalıyorlar. Hırsızlığa bak. Rakam yüksek.

cezai sorumluluk yaşının 14'e düşürüldüğü konuşuluyor günün son haberlerinden. Çok iyi he çocuklar, kusura bakmayın ama fena değil yani, 14 ve sonrasında caydırıcı olabilir. Sosyal hayattasınız, saatimiz 12.20. Güzel şarkılar eşliğinde 14'e kadar bir aradayız. Onun hemen bilgisini vereyim. Bu arada Rize'den güzel haberler. Ben böyle haberlere bayılıyorum. İşte diyorum, umudumu yitirmeyeyim. İnsanlık da ölmedi. İyilik de, güzellik de dünyayı kurtaracak. Benim yayınlarımdaki en belirgin cümlemdir. Dünyayı sevgi kurtaracak. Düzce'de gece geç saatlerde kapalı işletmenin dolabından su alan vatandaşlar parasını ve bir de notu bırakıyor. Gece yarısı çok susadık ve mecbur kaldık, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin, aldığım suların parasını bırakıyoruz demiş. Cidden kağıt paraları da oraya koymuş. İyi ki geçerken başka biri almamış. Biri iyilik yaparken, değil mi? Her şey olabilir. Çok tatlılar ya.

dinleyicimiz, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Günlerden cuma, artık haftanın son iş gününde çoğu kişinin beklediği o Ağustos ayına ait ve artık belki de yazın son hafta sonlarından birinde iyi vakit geçirmek. Ama dağda, ama bahçenizde, ama da ne bileyim bir tarlada.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlı.

Arkadaşlar, hiç İstanbul'a gelmemiş, henüz hiç Boğaz Köprüsü'nden geçmemiş dinleyicilerimiz de var. Ben İstanbul'a çok söyleniyorum. Burada doğdum, büyüdüm. Rabbim nasip ederse burada da yaşayacağız. Öyle de kapatacağız herhalde defteri ama çok söyleniyordum ta ki bugün bir İstanbul fotoğrafı görene kadar. Çok erken bir sabah saatinde Ortaköy Camii'nin üstünden Boğaz Köprüsü'yle beraber bir İstanbul fotoğrafı gördüm. Dedim ki iyi ki İstanbul ya. Bu ne kardeş? Bu nasıl güzel ya?

0: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

açılmasına az kala güvenlik önlemleriyle alakalı haberler çoğaldı. Hayat 112 uygulaması üzerinden tek tuşla öğretmenlerimiz 112 ihbarda bulunacak ve bu ihbarlar diğer ihbarlardan öncelikli sayılacak ve bir sürü şey. Bu da yeni saatte konuşulacak.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütü operasyonuyla ilgili konuştu. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu dedi. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Balkanlardan gelen serin hava dalgasıyla düşecek. Sıcaklık 30 derecelerden 25 dereceye gerileyecek. Fırtına da yurt genelinde etkili olacak. LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı. 17-26 Ağustos arasında yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği Nu.D36 adlı eğitim uçağının replikası üretildi. Eskişehir'de 90 yılı sonra ilk test uçuşu yapıldı. Türkiye'nin orman varlığı ağaçlandırma çalışmalarıyla artırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunması için yaklaşık 16,5 milyar liralık harcama yaptı. Serbest piyasada gram altın 6689, dolar 47.89, euro ise 55.37 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: abla, Mehmet abla.
1: Hilal Özgen ile Sosyal Hayat'ta ikinci saatteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Harika bir cumanın çok efsane bir hafta sonu tatili olsun. Hepiniz için mutlu bir gün olsun. Ayrılmayın.

Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki

0: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

sizinle kısa kısa haberleri de paylaşıyoruz bu arada. Canım dinleyicilerim, LGS'de ikinci nakil sonuçları da açıklandı. Bunun da bilgisini verelim bekleyenler için. Hilal Özden'i yayında. Burası Radyo Turkuvaz. Turkuvazradyolar.com'dan bizi dinleyebilir. Diğer dijital radyolarımıza ulaşabilirsiniz. Kardeş radyolarımızda yine karasal yayınıyla dinleyebilirsiniz. Ayrılmayın.

Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Seninle...

şimdi yine beni ağlatan haberlerden biri. Yani şakır şakır ağlamasam da bir gözyaşım pıt arkadaşlar. Çiftçi bir ailenin minik evladının görüntülerini izledim. Çok küçük, çok güzel. Doğum günü

pastasının mumlarını üflerken tek bir dilek diledi ve sözlü diliyor bunu. Videoda izledim. Domateslerimiz güzel olsun. Rabbim ona en güzel domatesle mükemmel bir hayat ver. Bu dua.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinde.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

Denizciğim, içimde bir yerlerde çok eski bir çocuk oturmuş hüngür hüngür ağlıyor diye yazmış mesajda. Ne elinden tutabiliyorum ne de teselli edebiliyorum demiş. Şimdi tam zamanı. Yaşam koçları da sizinle böyle danışmanlık yapıyorlar. Şimdi o çocuğa sarıl, ona güven ver. Geçmişte üzüldüğü her şeyi ona unuttur ve şimdiler için onu rahatlat, olur mu? Ne bileyim ben ya. Güzel bir hayat istedik aslında, çok da fazlasını değil. Gönül rahatlığı, baht güzelliği, sade bir hayat, bilinçli, kültürlü, ince ruhlu insanlar, unutulmayan iyilikler, eksilmeyen vefa, çoğalan şükür ve sebepsiz bir neşe istedik de bazen yorulduk. Yorulunca da çok söyleniyoruz ve hayat, ama iyisiyle kötüsüyle arkaya bakıp geri dönemiyoruz, ama ilerisi için güzel planlar yapabiliriz. Ne dersiniz?

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima.

yok bunun, artık yorgunum biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

Bakınız bu kene ısırmalarının hiç şakası yok, haberiniz olsun. Tokat'tan haber geliyor. Emekli bir polis memurunu kene ısırıyor, tedavi görüyor hastanede ve hayatını kaybediyor. Başsağlığı dileyelim yakınlarına, ama bizim de dikkat etmemiz gereken konulardan biri olduğunu hatırlatalım.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Geldik bu haftalık da yayının sonuna. Güzel bir yayın oldu. Hem iyi haberler hem bilmemiz gerekenleri konuştuk. Ve en önemlisi, Türkiye'nin en güzel müzik çalan radyosu Radyo Turkuaz'da bugün de yine harika bir müzik listesi dinledik. Ben gidiyorum, diyorum ki pazartesi Rabbim şifa verir de hiçbir aksilik olmazsa tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun efendim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütü operasyonuyla ilgili konuştu. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu dedi. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Balkanlardan gelen serin hava dalgasıyla düşecek. Sıcaklık 30 derecelerden 25 dereceye gerileyecek. Fırtına da yurt genelinde etkili olacak. Süper Lig'de 69. sezon bugün başlıyor. İlk maç Galatasaray'la Çorum arasında saat 21.30'da oynanacak. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %2,5 artarak 16.334.751 oldu. Gaziantep Arkeoloji Müzesi 6 Şubat depremleri sonrası yenilenerek yeniden ziyarete açıldı. Modern bir görünüme kavuşan müze depreme karşı da güçlendirildi. ÖSYM 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına kurumun sitesinden ulaşabiliyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

PNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün PNR mağazalarında. PNR.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayat.

0: ilaç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklileri

0: Yüzlerce hediye Onvo'dan, kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütü operasyonuyla ilgili konuştu. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu dedi. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili konuştu. Dini bir görüşe karşı operasyon yok, mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar Balkanlardan gelen serin hava dalgasıyla düşecek. Sıcaklık 30 derecelerden 25 dereceye gerileyecek. Fırtına da yurt genelinde etkili olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır ziyaretinde konuştu. İsrail'in politikalarının sadece bölgeyi değil uluslararası toplumu provoke ettiğini söyledi. Netanyahu'nun barış niyeti yok dedi. Türkiye'de Temmuz'da konut satışları yıllık bazda %17 azalarak 123.603 oldu. İpotekli satışlar %23,7 artarken yabancılara konut satışları %1,9'a yükseldi. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4'lük depremde can kaybı giderek artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın. Radyo Turkuvaz.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuaz.
6: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Yapı Kredi, bir adım önde.
7: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce 10 VO hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlantı hayata. Pilot garaj şoka
6: ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix alışverişinde.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı.
2: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı nedeniyle El Arabiya'ya makale yazdı. Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asrı Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geliyor ifadelerini kullandı. Balkanlardan gelen soğuk havayla ortalama sıcaklık 30 derecelerden 25'e düşecek. Marmara ve Ege açıklarında fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızı yer yer 80 kilometreye ulaşacak. Suç örgütlerine ulusal ve uluslararası alanda göz açtırılmıyor. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth sert konuştu. Hegseth, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtti. Deniz anası sürüsü nükleer faaliyeti sonlandırdı. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uradoğlu son 24 yılda demiryolu ağının

0: 3919 kilometreye yükseltildiğini açıkladı. Oradoğlu, sıfırdan 2251 kilometre hızlı tren hattı inşa edildiğini bildirdi. Serbest piyasada gram altın 6706, dolar 47.88, euro ise 55.44 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu Füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani'de Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayışı.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası

0: Kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Ağustos fırsatlarıyla top sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
10: hayata. Reklam.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
12: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişle 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
11: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima senin.

0: Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrı

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım. Ekspertize.
3: Yumurtalarım iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 25. yılı nedeniyle El Arabiya'ya makale yazdı. Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asrı Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geliyor ifadelerini kullandı. Balkanlardan gelen soğuk havayla ortalama sıcaklık 30 derecelerden 25'e düşecek. Marmara ve Ege açıklarında fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızı yer yer 80 kilometreye ulaşacak. Suç örgütlerine ulusal ve uluslararası alanda göz açtırılmıyor. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. Sahil güvenlik ekipleri denizde kalanın imdadına yetişiyor. Ekiplerce 2026'nın ilk 7 ayındaki arama kurtarma faaliyetlerinde 2257 kazazede sağ olarak kurtarıldı. Bulgaristan'ın Burgas şehri önümüzdeki yılın Eurovision şarkı yarışmasına ev sahipliği yapacak. 11-15 Mayıs'taki yarışma dolayısıyla otel fiyatları gecelik 4000 euroyu aştı. Balıkçıların denize açılmasına 2 hafta kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu dolayısıyla teknelerde hazırlıklar sürüyor. Ayrıca balıkçılar bu sene hamsinin az, palamutunsa bol çıkmasını bekliyor. Motorinin litre fiyatlarında özel tüketim vergisinin sıfırlanmasıyla düşüş yaşandı. Yaklaşık 9,25 lira indi. İstanbul'da 70,82, Ankara'da 71,94 ve İzmir'de 72,21 lira oldu. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Hop Dedik Show'da.
1: Radyo Turkuvaz

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Cem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Pop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show başlıyor. Bugün ayın 14'ü, Ağustos'un ortasını bulduk. Saatler 17.09.

0 188 88 88 188 88 dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bizlere iletebilir. Gönderin mesajları, gelsin. Neredesin?

0: yola koyulalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

sigortaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: sepette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Şükür güneştir ada.
1: Teşekkür ederim. Ben de sizlere selamlarımı iletiyorum. İsviçre çok sıcak, 35 derece. Vay be, İsviçre'nin 35 derece yürüyeceği aklımın ucundan geçmezdi yani. İsviçre'den Selda Atayken fotoğrafı da yollamış bana. Sıcak. Düsseldorf'a geçelim. Alev merhaba. 37 derece. Dışarıda nefes alınmıyor. Eyvah eyvah. Avrupa yanıyor. Davut Kaptan. Selamlar. Mesajını aldım. Çok güzel övgü dolu sözler var. Onları duydum. Teşekkür ediyorum. Engin'cim merhaba.
2: Selamun aleyküm güzel insan. Sancaktepe'den selamlar, sevgiler.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Ayhan'ın servis bitti, ev yolundayım.
1: İyi kolaylıklar diliyorum.
2: Bu kadar güzel insan. Kolay gelsin, iyi yayınlar, iyi hafta sonları. Hayırlı günler.
1: Kısa velet. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Servisi bitirdim, herkesi sağlıklı bir şekilde evine bıraktım diyor.
3: Aferin.
1: Aferin sana. Sevgili Engin. Dostlar, saat 6'dan itibaren günün konusu. Hatta bugün yine vakit olursa bir iki konu yaparız diye tahmin ediyorum ben.
4: Selamlarım. Ayhan abi, tatilden sonra çalışmak nasıl bir duygu?
3: 35 derece.
1: Valla güzel, fena değil.
4: Tam tarihi mi sence? Gitmenin, gittikten sonra çalışmanın.
1: Hiç fark etmez. Hiç fark etmez, şunu söyleyeceğim sana. Bir taraftan iş hayatımız devam edecek. Bir taraftan da tatile gideceğiz. Kafaları dinlendireceğiz. Ama bir taraftan yine çalışmaya devam. Hiç fark etmez. Özgür Erdoğan, Giresun.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.

0: Saatler 17.24'ü gösteriyor dostlar. Ağustos'un 14'ü. Hem yurt içi hem yurt dışı mesajlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'a doğru gidiyoruz. Sizleri dinlemek keyifli. Şimdi Talha ile beraber bir selam yollayalım mı Kübra?
1: Tabii ki yolla.
0: Kahramanmaraş'a gidiyorsunuz. İyi yolculuklar. Şu an benim sesimi duydunuz. Peki devam edelim. Almanya'ya bir selam yollayacağız.

ulaştı bizlere. Avrupa bu yaz resmen kavruldu. Avrupa'da yaşayanlar tabii çok daha iyi biliyorlar. Uzun yıllar böyle sıcak görülmedi ama şu da olabilir mi acaba Metin? Bu kadar sıcaktan sonra bir anda Avrupa olmadığı kadar da soğuk günler görebilir mi acaba? Çok yoğun bir kış mesela. Bilemiyorum. Aklıma da gelmiyor değil. Allah biliyor ya. Adana'ya bir merhaba yollayalım. Emel. 34 gözüküyor ama hissedilen nemle beraber neredeyse 50'yi buldu. Yandık burada diyor. Adana her zaman böyle. Başakşehir'den Murat. Karasu'ya tatile gidiyoruz. Az evvel Gazi Mahallesi'nden çıktık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. 1 saat 10 dakika. Acayip trafik. Hemen bakalım. %58'lik bir yoğunluk var ama trafiğin en yoğun yerine girmişsiniz. Ümraniye'den sonra açılacak. Kuzey Marmara'ya mı bağlanırsınız ya da başka bir şekilde mi gidersiniz bilmiyorum. Sonrası biraz daha nefes alırsınız. Asıl trafiğe çünkü biraz daha var. Giresun'dayız Hüseyin Kırş. İyi akşamlar. Liverpool'a bir selam yollayalım. Bakın dünyanın dört bir yanında dinleniyoruz. Liverpool'da hava sıcaklığı şu anda aslında araçta 25 gözüküyor. Nur ve Bahar kızlar. Ama daha sıcak diyorlar. Peki Liverpool selamlar. İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. Yolda bulunan tüm dinleyicilerimize kolaylıklar diliyorum.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek. Reklam.
1: Araba yaşar, arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: Ultra Shell
1: Opet'te bulacaksın.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin resim.

0: restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

yolculuğumuz başladı. Antakya'dayız, Mine. Babamla seni dinliyoruz. Oh, orada güzel bir radyo fotoğraflar da geldi bu arada. Bunun yanı sıra çaylar kahveler de içiliyor. Hadi afiyet olsun. Aydın'a bir selam. Sevgili Çağlar, bu saatte hissedilen sıcaklık 39 derece otomobiliyle göstermiş. Vallahi güneş altında çalışan herkese kolaylıklar diliyorum demiş. Hemen Osmaniye'ye geçelim. Burada yağmur var, biraz serinledik diyor sevgili Ömer. Ömerciğim teşekkür ediyorum.

0: Böyle enerjimiz daimi olsun istiyorum.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Teşekkür ediyorum. Hop dedik show.
2: Din gibi adam. Ne dediği belli değil.
0: Akçakoca'ya bir selam. Sevgili Bülent nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Osmaniye'deyiz Esra. Vallahi bilmiyorum ki öyle de. Ben de öyle okudum. Devam edelim. Emir bu tatilde babamın izniyle birlikte Trabzon'dan yola çıktık. Erzurum'u gezdik. Anneannemin yanında Kayseri'ye. Ardından şimdi amcamın yanında Ankara'ya gidiyoruz. Oo, ne güzel geçmiş zaman ya. Yarım saatimiz kaldı. Sizleri de seviyoruz. Bize bir selam yollar mısınız? Tabii ki yollarım Emir. Sana ve ailene bir merhaba. Güzel. Yani bir tur atmışsınız bence. Edirne'ye ben özel bir teşekkür yollayacağım. Şükrü Paşa Taksi her daim Radyo Turkuaz dinliyor. Murat Kaptan'a ve diğer kaptanlara, onlar beni duyuyorlarsa, eğer günün birinde radyo olarak yolumuz düşer de Edirne'ye gelirsek kesinlikle sizin taksi durağını oradan yayın yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. Olur da yolumuz düşerse her daim bizi dinliyorsunuz Murat. Helal olsun kaptan. Edirne'den Danimarka Kopenhag. Kopenhagen. Bakalım orada neler oluyor. Osman. Ailecek toplandık. Gelenek hafta sonuna merhaba derken mangal yakıyoruz. Seni dinliyoruz. Alaaddin de burada. Bize bir selam. Gönderdim gitti. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir şekilde mangal keyfinden de asla vazgeçmiyorlar. Bu da güzel. Cumartesi pazar geliyor dostlar. Tadında, huzurla, ağız tadıyla ailenizle beraber güzel bir hafta sonu olsun.

0: Amerika'dayız. Adım Firar. Allah Allah, çok ilginç bir isim ya. Kim koymuş o ismi? Bildiğimiz manada Firar değil mi? Hiç sormuşsundur mutlaka bana niye böyle bir isim koydunuz diye. Onu da yazarsan sevinirim. Servis işiyle uğraşıyoruz. Şu an yoldayız. Bütün personel seni dinliyoruz. Valla uzun yıllardır seni dinliyorum. Seviliyorsun Hopferik diyor, eyvallah. Eski dinleyicilerimden bir tanesi. Aman Mirim.
1: Aman Mirim. Üstadım. Şükür Gülüşkıra'da.
0: Urfa'ya bir merhaba yollayalım. Urfa'dayız. Zeliha Öğretmen. Tatili siz dinleyerek değerlendiriyorum. Selam ve sevgilerimle. Zeliha Hocam teşekkür ediyorum. Dostlar, bir reklam arası sonrasında görüşüyoruz. Artık yavaş yavaş günün konusuna da geçiş yapacağız.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6

duyguları meydan okuyan şahane bir Orhan Gencebay klasiği. Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali nedir? Hem geçmiş hem günümüz. Her tarzda dillerdeki şarkılar ard arda geliyor. Kuşadası'na bir selam. Radyo Turkuaz dinliyoruz. Tamam, kolay gelsin. Az evvel sordum. Firar niye adım Firar diye. Babam doğum esnasında olmadığı için Fırat istemiş. Annem rahmetli Fırat yazdırırken oradaki adamın azizliğine uğramış. Genellikle de nüfus müdürlüğünde çalışan o personelin eskiden öyleydi çünkü. Hatta kafasına göre isim koyan personeller de oluyor. Mesela geliyor aile Ahmet olacak diyor. Ya Ahmet bu sene çok kondu, biz bunu Kemal yapalım. Tabii devlet de orada bir görevli ya, insanlar da itiraz etmiyorlarmış. Tamam hadi öyle olsun falan diye. Ben bunu kulağımla duyduğum için söylüyorum. Yıllar öncesi tabii. Şimdi sevgili Firar'ın ismi de Fırat'tan gelmiş. Benim bile hoşuma gidiyor. Çoğu insanda olmayan bir isim.

0: Bir özgürlük temsili diyor bu isim. Sevgiler, saygılar. Peki, eyvallah, gönderdik. Şimdi günü konusu dostlar.
1: Teknik insanlarda boş kutu sendromu.
0: Evet, boş kutu sendromu, hemen sizlere de soralım. Sizde var mı? Sanırım bende 1/3 oranında, %20, %30 oranında var. Aldığım telefon, bilgisayar ya da yani evlerde mesela adam mesela şey almış işte, büyük ekran televizyon almış, onun kutusunu bile atmayanlar var. Buna boş kutu sendromu diyorlarmış. Evet. Efendim, boş kutuları saklıyor musunuz?
1: Şimdi içi boş kutu, telefon kutusu, kulaklık kutusu falan filan, ne varsa yıllar önce bozulmuş içindeki cihaz, telefon kutuları hala tutuluyor.
0: Evet, mesela bu çok ilginç bir şey ya. Bir de şey var, bir telefon almışsınız, belki onu satacaksınız, işte modelini yükselteceksiniz. Satacağınız yer size şunu soruyor: telefon alalı 3-4 sene olmuş, kutusu duruyor mu? Yani tabii satan adam şöyle, yani herhalde tam takım olunca daha iyi rakama satarız gibi, ama ben ne alaka olduğunu hiçbir zaman anlamamışımdır. O yüzden sizlere de sormak istiyorum.
1: Hala atmazlar, bekletirler böyle. İçinde bir şey koyamıyor, bekletiyor. Hiçbir şey de koymaz içine.
0: Hiçbir şey de koymuyoruz içine, hakikaten öyle. Kutular duruyor. Sizde durum nedir? Bu bir hastalık mı? Boş kutu sendromu. Yaş ilerledikçe bu biriktirme hastalığı daha da mı artıyor? Ne diyorsunuz? Hiçbir şey atmam hastalığı. Boş kutu sendromunuz var mı? Telefon kutusu olabilir bu. Şarj kutusu olabilir. Televizyon almışsınızdır, onun kutusu olabilir. Bilemiyorum yani. Bende telefon kutuları duruyor. Bende de demek ki o sendrom var. Akşam gelince mesela temizleyeceğim. Net olarak söyleyeyim. Olmaz böyle. Sendroma yakalanmışız valla.
1: Teknik insan boş kutuyu saklamaz. Henüz içine ne koyacağını bilmediği kutuyu saklar.
0: Evet. Enteresan bir durum. Size soruyorum. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj bekliyorum. Boş kutu sendromunuz var mı? Hangi kutuları saklıyorsunuz? Yolla mesajı gelsin.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. AK Parti bugün 25. yaşını kutluyor. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek mitinge 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütü operasyonuyla ilgili konuştu. Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu dedi. Balkanlardan gelen soğuk havayla ortalama sıcaklık 30 derecelerden 25'e düşecek. Marmara ve Ege açıklarında fırtına etkili olacak. Rüzgarın hızı yer yer 80 kilometreye ulaşacak. Suç örgütlerine ulusal ve uluslararası alanda göz açtırılmıyor. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'den Türkiye'ye iade edildi. LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı. 17-26 Ağustos arasında yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta sona erecek. Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği Nu.D36 adlı eğitim uçağının replikası üretildi. Eskişehir'de 90 yılı sonra ilk test uçuşu yapıldı. Türkiye'nin orman varlığı ağaçlandırma çalışmalarıyla artırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü yılın ilk 6 ayında ormanların ve doğanın korunması için yaklaşık 16,5 milyar liralık harcama yaptı. Süper Lig'de 69. sezon bugün başlıyor. İlk maç Galatasaray'la Çorum arasında saat 21.30'da oynanacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
2: Haydi bakalım, yeni saate merhaba dedik, efsane radyo gösterisi Hop Dedik yayında.
3: Ay canım benim, seni seviyorum.
2: Ben de sizi seviyorum. Gittiği yere kadar be, mikrofon başında olalım.
3: Söz mü?
2: Söz, söz vallaha.
3: Ay canım benim, seni var ya, seni öpeceğim.
2: Teşekkür ediyoruz. Şimdi, çok ilginç bir konu. Boş kutu sendromunuz var mı? O da nedir diye sorarsanız eğer, cep telefonu, televizyon, ne bileyim beyaz eşya kutuları, bunları niye atmıyoruz? Bunun ikinci bir şeyi de olacak. Avrupa'da mesela durum nedir? Avrupa'da yaşayan dinleyicilerime de soracağım. Sizler de evlerinizde boş kutu biriktiriyor musunuz? Bakalım kimler neler söyleyecekler. Rahmi Nur merhaba. Eşimin yıllardır ismini koyamadığım hastalığını buldunuz. Teşekkür ederim size diyor. Ne demek?
4: Çok teşekkür ederim canım benim.
2: Ben teşekkür ederim. Halime Hanım merhaba. Vallahi diyor, telefon kutularının çok güzel takı kutusu yapıyorum diyor. Onun dışında diğer kutularla alakalı olarak şunu söyleyeyim. Kiracıyım, ev taşırken kullanırım diye saklıyorum. Peki bunları saklarken katlayıp mı saklıyorsunuz? Kendi hacmiyle mi koruyorsunuz? Çünkü evler artık eskisi kadar geniş de değil. Bunlar da bayağı bir yer tutuyor. Onu da merak ediyorum. Yavuz Bey iyi akşamlar, Konya.
5: Ayhan Bey, Yavuz Danış ben Konya'dan.
2: Buyurun.
5: Boş kutu sendromu var. Şöyle, bizim yatak odası zaten depo olarak kullanılıyor evde. Bütün boş kutular evde. Ama bu ne yazık ki satıcılardan da kaynaklanıyor.
2: Neden?
5: Çünkü bize bir şey aldığımız zaman, yazıcı, televizyon, işte herhangi bir şey.
2: Evet.
5: Diyorlar ki kutusunu atmayın, garanti kapsamından çıkar.
2: Ya bu gerçekten böyle mi? Burada bu işi yapanlara da sormak istiyorum.

0: Ve Avrupa'da yaşayan dinleyicilerim size de sorayım. Sizde de öyle mi mesela, bir televizyon falan aldığınız zaman servis geldiğinde kutuya atmayın, garanti kapsamından çıkar mı diyorlar? Bu bizim ülkeye has bir şey mi? Onu da öğrenelim bu arada.
1: Boş kutuyu mecburen ne yapıyoruz? Depo olarak yatak odasında bir şeylerin üzerine koyuyoruz, evde bekletiyoruz 2 yıl boyunca.
0: Ya bu da çok korkunç bir görüntü olmuyor mu? Üst üste işte halılar, yorganlar falan, onların üstünde televizyon kutusu falan. İlginç bir şey ya.
2: Korkunç bir şey bu.
0: Hayır, eleştirmiyorum çünkü kendi evim de öyle yani. Herkesin evi 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ya manyak olduk yani bu konuda. Boş kutu sendromu.

0: garantiyle ilgili bir arıza varsa kutuyu da istiyorum. Ne alaka, hakikaten kafam ermiyor. O yüzden yurt dışında da durum böyle mi diye sordum. Bakalım yurt dışındaki dinleyicilerim neler söyleyecek. Ha belli bir yaş üstü. Mesela ben babamdan da biliyorum. Sizleri de mutlaka anneler babalar. Anneler değil de babalar çok yapıyor onu. Mesela bu nesil, belli bir nesil şeye karşı cep telefonundan uygulama aracılığıyla elektrik ya da su faturası yatırılmasına karşı. Onlar illa bir fatura merkezine gidecekler. O keşe basılacak. Ödeme makbuzu alınacak ve o saklanacak. Geçen gün babamın evine gittim. 20 sene öncesinin su faturası. Ya dedim ki bunları niye tutuyorsun ki dedim. Ya dedi günün birinde sorabilirler dedi. Vallahi ben anlamadım gitti. Şimdi onlarda başka bir sendrom var. Biz de öyle mi yaşlanacağız onu gerçekten bilmiyorum ama bir de boş kutu sendromu var. Evlerde gereksiz kutular saklanmaya devam ediyor. Bundan nasıl kurtulacağız konuşuyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşitli

0: bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Otorapor,
4: Yüksek teknolojili dünya markası genel.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: istikbal.com.tr'de. Reklam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Etmek istiyor.
2: Tamam. Birazdan tempoyu yükselteceğiz. Efendim. Boş kutu sendromuna sahip misiniz? Ne işe yaradığını söyleyeyim size. Ne anlama geldiğini daha doğrusu. İşte cep telefonu, tost makinesi, fön makinesi. Kimisi diyor ki ya içine bir şeyler koyuyoruz. Kimisi diyor ki servis böyle istiyor. Yoksa şeyden düşürüyor işte adını söyleyin. Garantisi bozuluyor. Kimisi de hakikaten biriktirme merakı var. Sizde boş kutu sendromu var mı yok mu? Bunu merak ediyoruz biz. Bakalım kimler neler söyleyecek.
3: Boş kutu sendromu. Şimdi içi boş kutu, telefon kutusu.
2: Evet. Abinin sesi gitti. Bir daha bir alalım. Buyurun. Tamam, onu birazdan alırız. Zaten konuyu 3 aşağı 5 yukarı öğrendik. Çok yoğun mesaj akışı var. Bir anda WhatsApp'ım da kilitleniyor.

0: Bu arada ilginiz ve alakanız için teşekkürler. Ben de sizlere bir alkışlayayım. Bayağı mesaj var. Ondan kilitleniyor demek ki. Bir dakika. Şunla başlayalım. Buyurun.
1: Ayhan Bey merhaba Nehri'den. Tabii ki boş kutu şöyle. Televizyonun kutusu var. Tabii ki biz kiracı olduğumuz için taşımada çok büyük bir bize faydası oluyor. Zarar görmüyor. Evet. Ama diğer diyeceğin telefonda da şöyle var. Yani ben bir yıl şimdi bir telefon aldım. Kutusuyla tamam. Soruyor adam. Daha çabuk ki biraz daha kutusuyla içindeki garanti belgesi olduktan sonra telefonun fiyatı diyelim ki bir örnek vereyim. 1000 lira.
0: Evet.
1: 800'de. Nuriye kutusuysa 700'de. Yani 100 lira.
0: Allah Allah, bir şey söyleyeceğim ama yani hani biz insanlar sonuçta en nihayetinde cihaz çalışıyor. Sallarız. Yani alan kişi de ikinci elde alan kişi de kutusu var mı diye soruyor mu? Gerçekten bu işe yarıyor demek ki ya.
1: 100 lira. 100 bin lira. Sanki bizi zengin etmez de öyle bir şeyler var yani.
0: Anladım. Buyurun Güran Bey.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben Güran Arıcı.
0: Buyurun.
2: Boş kutuların sebebi bence garanti kapsamındaki elektronik cihazlar kendi kutularında, sevklerinde çok rahat oluyor. Başka türlü kullere konduğunda.
0: Ya ama bir şey söyleyeceğim. Garantisi biten cihazların bile mesela kutularının çokça saklandığını da görüyoruz biz. Yani atmayanlar da var gerçekten Güran Bey.
2: Zarar görüyor.
0: Evet.
2: O garanti süresince atılmaması gerekiyor.
0: Teşekkür ederim.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.
0: Benim çok görüş var. WhatsApp'ım da arada bir tıkanıyor. Onu da bir çözeyim ben bu arada. Sonrasında bolca mesaj okuyacağız. Söz veriyorum.

0: Tam da çok da güzel bir şarkı. Tam adrese teslim olacak. Zira... Ne geçmişte ne de bundan... Yakında evlenen bir çiftimiz var. Selocan'la sevgili Zeliha şu anda nişanlılar. Şanlıurfa'da beni dinliyorlar. Seni yazdım kalbime. Hadi bu da sizin şarkınız olsun. Şimdiden mutluluklar diliyorum sizlere. Sevda, sana da güzel bir akşam diliyorum. İstanbul'dan selamlar. Dostlar. Boş kutu sendromunu konuşuyoruz.
1: Ayhan abi sen şimdi öyle söyleyince... Eşimle, kızımla, oğlumla şu an araçtayız, dinliyoruz ama...
0: Tamam.
1: Abi bu kutu sendromu herhalde bende de var.
0: Evet. Her ya, bende de var.
1: Bir şeyde ya da bir kutu gördüğümde evde.
0: Bu Avrupa'da yaşayan dinleyicilerime soruyorum. Orada böyle bir şey var mı? Servis garantisi bozulur falan filan diyorlar. Türkiye'de böyle bir şey varmış. Sizde öyle mi mesela? Bir cihaz aldığınız zaman kutusunu saklıyor musunuz? Birincisi Avrupalılar saklıyor mu? İkincisi hani siz bizim vatandaşı mısınız? Buradaki alışkanlığı götürmüş olabilirsiniz. Siz orada saklıyor musunuz? Onu merak ediyorum ben.
2: Yok evet.
0: Belki öyledir, ne bileyim ben.
1: Eşim atmak istiyor. Ben bir şey lazım olur deyip bir köşeye koyuyorum.
0: Yapma ya.
1: Şimdiye kadar bir şey lazım olduğu da görülmedi ya.
0: Yok işte bir şey de lazım. O içine doldurulmuyor.
1: Aynı durum bende de var.
0: Eyvallah. Ayşegül selamlar. Saklıyorum televizyon kutusu, modem kutusu, telefon kutusu ne bulursam diyor. Tertemiz geri gönderme durumunda. İlginç ya. Volkan merhaba. Yeni ürünlerin garantisi için kutuyu saklamak gerekiyor. Ben hala bu kısmı anlamıyorum. Niye saklıyoruz ha? Bu nereden çıktı bu gelenek? Cihazın kendisi arızalıysa vereyim poşetin içinde gitsin. Kutuyu niye istiyorlar? Kutuda bir arıza yok ki. Ben anlamıyorum. Bu alışkanlık bize hangi ara geldi? Emre iyi akşamlar.
3: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
3: Erzurum'dan Emre ben.
0: Hoş geldin.
3: Bu boş kutu olayı maalesef her yerde var. Galiba bizim insanımıza özgü.
0: Evet onu
3: ya
0: soruyorum.
3: Ya benim hanım mesela çeyrek altın alıyor. Heh. İnan onun kutusunu bile atmıyor. Hani diyor bari ki birine takarsak el o kutuyu kadarı koyalım ona götürelim.
0: Küçücük
3: onunla götürelim
0: şey
3: diyor.
0: Eyvallah.
3: Yani çeyrek altın kutusunu bile atmıyoruz.
0: Eyvallah.
3: Diğer kutuları zaten düşünemiyorum.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Dostlar bir reklam arası. 4 dakika sonra görüşelim.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

GK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.

0: yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaç bas fiyatlarla.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam.

0: arkadaş ya. Neler neler konuşuyoruz. Bak diyeceksiniz ki hiç aklımıza gelmeyen konular. Bazen dinleyicilerimiz onu yazıyor. Bu konuyu nereden buldun? Hiç aklımıza gelmedi diye. Benim işim bu ya. Ben böyle bulurum işte. Boş kutu sendromuna sahip misiniz değil misiniz? Size soruyorum. Almış olduğunuz cep telefonu kutusu, televizyon, tost makinesi, fön makinesi. Aklınıza gelecek her şeyi. Az evvel dinleyicimiz örnek verdi. Çeyrek altın alınmış, yenge kutusunu atmam demiş. Ben belki birine takarım diye filan. Şimdi Avrupalı böyle mi acaba diye sordum. Avrupa'dan bir türlü mesaj gelmiyor. O da ayrı bir durum. O da görüşleri alırız yurt dışındaki dinleyicilerimiz için. Şimdi kutuları niye saklıyoruz? Zaten eskisi gibi değil. Evler ve odalar iyice daraldı. Ama şu bir gerçek ki evlerde işte gardıropların üzerleri, bavulun içinde kutular, kutuların içinde başka kutular. Peki bunlar ne işe yarıyor? Kimisi diyor ki servis bunu bize böyle öğütledi. Eğer ki cihazda bir arıza olursa belli bir yıl boyunca bu kutularla geri alıyorlar falan diye. İlginç bir durum. Sakarya, Menekşe Hanım.
1: Başkalarını bilmiyorum ama Türkiye'deki memurların %95'i boş kutu biriktiriyor maalesef.
0: Memurlar niye? Tayin çıkınca.
1: Çıkar giderim diye. Keza biz 8 yıldır aynı yerdeyiz.
0: Tamam, 8 yıl boyunca tayin çıkmadı. O zaman bu kutular ne oluyor?
1: O görevimiz de bitti. Tayin de istemeyeceğiz bir yerde. Ama o kutular sığınakta öyle duruyor. Bırak boş kutuları. Ödediği trafik cezalarının kağıtlarını bile atmıyor eşim.
0: Eyvah eyvah.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Evet onu ben az evvel kendi babamdan da söyledim. Geçen gün evine gittim. 20 sene öncesinin su faturaları duruyor böyle. Ya at gitsin bunları diyorum. Olur mu diyor, devlet sorabilir diyor. Eskiler biraz öyle yani. 20 sene öncesinin nesini soracak? Buyurun.
2: Merhabalar, ben de Uğur Ayhan Bey.
0: Uğur hoş geldin.
2: Size.
0: Buyurun.
2: Evet, boş kutu
0: sendromu.
2: Genelde tayin çıkan personel, tayinli çalışan personel.
0: Bak memurlarda böyle bir şey varmış.
2: Kutuları bol bol tutuyorlardı. Saklamada mesela ben yıllarca kutuları tabii ebatlarını bozduklarımız da oldu ama büyük kutular küçük kutuların içine.
0: Öyle mi istifleniyor? Büyük kutular küçük kutuların içine. Bak bir şey daha öğrendim. Helal olsun bana. Çok güzel bir açıklama. Çünkü ben onu merak ettim. Aynı formda bu tutuyorsunuz bu kutuları diye.
2: Bir şekilde istiflenerek böyle üst üste.
0: Evet.
2: Depolarda sürekli muhafaza ettik bunları.
0: Duruyor mu hala?
2: Taramayalım diye. Diğer konuda evet doğru. Daha yeni çamaşır makinesi aldım. Servis bana dedi ki bunu en az 2 ay atmayın.
0: Allah Allah.
2: Herhangi bir arıza falan bir şey olursa garanti kapsamından çıkmasın diye. İyi yayınlar.
0: Makinenin kendisinde arıza olabilir. Garanti kapsamında tamir için kutuya da ihtiyaç var. Vay arkadaş.
3: Yok,
0: bu nasıl? Hakikaten bu nasıl bir gelenek olmuş Türkiye'de böyle? Ne alakası var diyorsun değil mi?
4: Bir reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Kırşehir'den Murat Bey.
1: Ayhan Bey, merhaba. Efendim? Kırşehir'den Murat Tekdoğan.
0: Hoş geldiniz.
1: Araçlar iyi ki kutuyla satılmıyor. O zaman ne yapacak?
0: Evet ya, aracın da garantisi var. O zaman kutuyla satılsa servis şöyle mi diyecek? Kutuyu atmayın, aracın arızasında kutuyla geri alacağız falan diye. Şimdi Murat Bey, size bir parantez açayım ben. Gülcan Topel demişsiniz ama Gülcan Opel, bildiğimiz Opel. Ve Arif Sağ, sarhoş. Onu yıllar sonra İbrahim Tatlıses okumuştu. Bir Arif Sağ türküsüdür o, şarkısıdır daha doğrusu. Nereden buldunuz onu abi ya? Vah, herkes bilmez çünkü. Gülcan Opel hanımefendi kimdir? Dinleyicilerimiz de söyleyelim. İnternetten bakabilirler. Çok döneminin önemli ses sanatçılarından bir tanesi. Yıllar sonra televizyonda, dizilerde de oynamıştır Gülcan Hanım. Gülcan Opel aynı zamanda Tarkan'ın teyzesi. Evet ya. Gülcan Opel 70'li yılların ses sanatçısı, aynı zamanda Tarkan'ın da teyzesi. Nereden buldunuz abi onu ya? Şimdi sen şey diyebilirsin Mustafa Bey, ya sen nereden biliyorsun?

0: Gülcan Otel dedik. Bir tane 45'lik fotoğrafı geldi. Buyurun.
1: Ayhan iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Kırsale'den Hakan. Gülcan Opel'i çok eski bir 45'lik plağı. İyi akşamlar.
0: Evet ya gördüm. Neymiş şarkının ismi? Gurbete düştüm. Gülcan Opel. Tarkan'ın teyzesi. Teyzesinin kızı da diyenler var ama halen de hayatta ben bildiğim kadarıyla Gülcan Hanım'a da. Yakını, eşi, dostu, akrabası varsa saygılarımızı iletelim, sevgilerimizi iletelim. Bir reklam arası vereceğiz dostlar. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bir

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Net, sigortam net.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: At servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

Evet, ilginç bir konu işliyoruz bugün. Birkaç mesaj daha alacağım dostlar. Saatlerimiz hızla akşamın 7'sini buluyor. Biz de bilgileniyoruz sizlerin yorumlarıyla. İstanbul trafiğinde yoğunluk %67 seviyesinde, onu hemen hatırlatalım. Şimdi TEM otoyolundaki yoğunluğun bir diğer sebebi de bu akşam saat 21.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Ramspark'ta artık Süper Lig başlıyor. Galatasaray'ın maçı var. Bundan dolayı hem gidişli hem gelişli o civarda yoğunluk var. Bunu da sizlere iletmiş olalım. Birazdan cevaplar alacağız. Artık yavaş yavaş da konuyu bağlayacağız.

0: Radyo Turkuaz'ı dinliyoruz eşimle beraber. Eyvallah. Yenge Hanım'a da bir merhaba gönderelim. Zeki selam der, iyi yolculuklar. Şimdi kutu, boş kutu sendromu. Aldığımız ürünlerin kutularını saklama hastalığı. Kimisi diyor ki servis geleneği, servis bize böyle söylüyor. Kimisi de ya içine başka bir şeyler koyuyoruz, lazım oluyor falan. O geliyor, o geliyor, o geliyor. Evler artık daraltı, odalarda yer yok. Bir de üstüne bu kutular. Acaba ne olacak? Siz de bu sendroma sahip misiniz diye sordum. Avrupa'da durum nedir diye söyledim. Sibel bir mesaj göndermiş. Avusturya'da böyle bir şey yok. Zorunlu geri almak durumundalar diyor. Ha, bir ürünü aldınız. Ürün bozuldu ya da tamir ihtiyacı var. Bir şekilde zorunlu geri alıyorlar diyor. Şayet paketlenmesi gereken eşya ise çoğu satıcılar ise paketlemek için artı malzeme bile yolluyorlar. Yapma ya. Hiç Türkiye'de alışık değiliz böyle şeylere. Satıcılara bak sen.
1: Yok.
0: Vay. Devam edelim bakalım, burada kim var, iyi akşamlar.
2: Usta selamlar.
0: Selam.
2: Kala, ben Adana'dan katılıyorum.
0: Pala hoş geldin.
2: Bu boş koli sendromuna. Şimdi boş bir bilgi kirliliği var, onu düzeltmek istiyorum.
0: Evet.
2: Garanti ya. İçin şöyle... kutu saklanmalı, ürün değişiminde kutu ve bütün aksesuarların tam olması gerekiyor.
0: Tamam.
2: Eğer üründe sıkıntı var ve birebir değişim yapılacak ise.
0: Tamirde?
2: Yoksa tamir kısmında zaten gerekli değil. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Allah Allah, sana. Niye böyle bir gelenek olmuş ya? Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Bakayım, bakayım, bakayım. İzmir'deyiz. Recep merhaba.
3: Akşamlar, İzmir'den Recep ben.
0: Hoş geldin.
3: Benim bildiğim kadarıyla yasal bir zorunluluğu yok kutu saklamanın. Sadece fiş ve alınan ürünün faturası olması gerekiyor.
0: Niye saklatıyorlar?
3: Kutu sadece servis tarafından alınan ürünün dış ambalajı bozulmaması için, yani koruma, atıyorum kılıf ya da plastik olan maddeler kırılmasın, zarar görmesin diye istenilen bir şey. Ama zorunluluğu yok. Bu tamamen bizim halkımız tarafından artık şehir efsanesi haline getirilmiş.
0: Ya bana durum. Da biraz öyle geliyor. Vallahi Allah biliyor ya. Ya da servisçiler baskı yapa yapa yapa yapa. Herkes boş kutu biriktirmeye başladı, değil mi?

0: kutu sendromunu konuştuk bugün. Tabii belli bir yaşta büyüklerimiz bir şeyleri saklamayı seviyorlar. Onu ayrı tutuyorum ama bir de sistemin dayattığı durum var. O da nedir? Bir ürün alındığı zaman aman kutusunu atmayalım, bir arıza ya da bir değişim olduğu zaman kutuyu istiyorlar gibisinden. Bunu da konuştuk, gerçekten böyle mi diye. Böyle bir gelenek oturmuş tabii ki. Osman, sesli mesajını aldım ama çok rüzgarlı. Onu yayınlayamıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şurada kim var? Bir bakayım.
1: İyi akşamlar Radyo Turkuaz ailesi.
0: Buyurun.
1: Ben Derya, eşim Ahmet, yeğenim Rozi ve oğlum Çağan'la şu an Ankara'ya yolculuk yapmaktayız.
0: İyi yolculuklar.
1: Sizleri çok seviyoruz.
0: Sağ olun. Biz de sizleri seviyoruz. Teşekkür ederim. Hatay'dan Perihan, kargo gönderirken sobada yakmak için. Burada mesela daha doğalgaz yok. Soğan, patates falan da koyuyoruz içine. Böyle diyor. O işleri de yarıyor. Tamam. Şöyle bir bakalım. Zeki Bey diyor ki 3 sene önce elektrikli süpürge aldık. 3 sene sonra kartonsuz götürdüm. Öyle alıp tamire gönderdiler. Almanya'dan selamlar Zeki Kaynak. Almanya'da böyle bir şey yok diyor. Devam edelim. İzmir'deyiz Rüya. Teknolojiyi bilmem diyor. Marketten aldığım yaban mersini mini kutusunu bile saklıyorum. Lazım olur diyor. Ama seninki işte hastalık var. Sendromo. İş ona dönmüş. Göksün yolundan selamlar. Gizem, kutuları köyde topladığımız meyve sebzeleri evlerimize rahat götürmek için saklıyoruz. Bu bir mantık, o güzel. Aykut Özcan, ev kutu dolu Ayhan abi, boş kutulardan da çektiğim bir ben bir dallah bilir. Yoldayız, seni dinliyoruz. Tamam, teşekkürler. Çok mesaj var ama seçebildiklerim bunlar. İlginç bir konuydu. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkürler ediyoruz. Dostlar, bir reklam arası verelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

Yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde dondurmalarda aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

mesaj akışı oldu yine. Hepinize teşekkürler. Saat 5'te başlayan yolculukta artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Her gün olduğu gibi bugün de saat 7.30 ile 8 arası günün özel şarkıları yayına girecek. Siz de dinleneceksiniz, ben de. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da. Şimdi bir de 90'lara selam çakalım isterseniz.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa.
6: Etin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Erpilic Bonfim'in kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden...

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı. Günün özel
0: şarkıları. Günün özel şarkıları. Dostlar, Hercai ile başlıyoruz. Hemen ardından Semiha Yankı. Sonrasında Ferda Anıl Yarkın, Kerim Tekin ve kapanışı Alpay'la yapacağız. Tam bir Şampiyonlar Ligi olacak yani. Ben yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Size güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu şahane şarkılarda anonsuz, ard arda su gibi aksın gitsin. Pazartesi günü görüşmek üzere.

Doblo'da faiz yok, kazan çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Yüksek teknolojili dünya marka

0: Türkcell'le. İnternetler cayır, akıyor.
1: Türkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Türkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Türkcell'e.
1: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Türkcellilerin yanında Türkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'linin gücü, Türkcell çözüm gücü. Türkcell'le bağlan
4: hayata. Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: İdefix bilgilendiriyor. Avantajlı alışveriş fırsatları, ihtiyaç duyulan ürünlere uygun fiyatlarla ulaşırken bütçeyi daha verimli kullanmaya yardımcı oluyor. Farklı ürün ve kategorilerde sunulan kampanyaları takip etmek, ihtiyaçlara uygun seçenekleri değerlendirerek alışverişi daha avantajlı hale getiriyor. Gece kuşu fırsatlarıyla İdefix'te bu avantajlar geceye özel devam ediyor. Her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar seçili ürünlerde sınırlı süreyle sunulan indirim fırsatları sizleri bekliyor. Üstelik büyük İdefix çekilişiyle televizyonlardan süpürgelere, skuterlardan küçük ev aletlerine kadar birbirinden özel yüzlerce Onvo hediyesi kazanma fırsatı da İdefix'te. 30 Eylül'e kadar 1000 lira ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazanarak büyük çekilişe katılabilirsiniz. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
6: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 14 Ağustos 1988 yılında özel araçlarda ad, soyad ve ünvan yazılı plaka uygulaması başlatıldı. Güzellikler
6: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Yine şarkıları ve şiirleri ya tebessümle, ya hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ay ışığı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Programımıza başlarken şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yıllık iznim sebebiyle yayında olamayacağım. Hafta içi her sabah 7'den 10'a Uğur'la Güne Merhaba'da, hafta içi her akşam 9'dan 12'ye de Uğur'la Ay Işın'la Güne veda ediyorduk. Bu iki programımızda da sizler için birbirinden güzel şarkılar hazırladım. O şarkılar sizlere eşlik edecek. Bir hafta kadar özlem biriktireceğiz. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun. Yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun. Evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına Ay Işın nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş gelin.
1: Nasıl bir kalp bıraktın, bilir misin ardından, bilir misin kırılan

kötü alışkanlıkları sorsam eminim birçok kötü alışkanlık örneği paylaşabilirsiniz benimle. Ama ben sizinle bir başka alışkanlığı söyleyeceğim. Şikayet alışkanlığı sevgili dinleyenler. Şikayet eden biri harekete geçemez. Şikayet ettiğinizde suçu insanlara, işte dış etkenlere, bambaşka faktörlere, hatta kendi aile üyelerinizden tutun da etrafınızdaki birçok kişiye kadar o suçu atabilirsiniz. Suçu atınca beyniniz size bak senin suçun değil, şu şöyle yaptı, böyle yaptı, o yüzden böyle oldu gibi bir sinyal veriyor. Yani sonuç olarak harekete geçmezsiniz sevgili dinleyenler. Ama şikayeti hayatınızdan çıkarınca yerine ne gelecek biliyor musunuz? Cesaret. Unutmayın ki duygusal istikrar cesaretten de besleniyor. O yüzden şikayet alışkanlığı olanlar varsa şayet şöyle bir kenara bıraksın o şikayetleri artık, tamamen cesaret edip kendi hayatına dönük önemli adımlar atmanın hesabını yapsın. Ve yolunuz da açık olsun.

çok sık psikolojiye vurgu yapıyoruz ama gerçekten birçok şeyin temeli oraya çok güzel bir şekilde değiniyor. Mesela özgür olma konusunda insan nasıl özgür olur sorusuna Aristo düşünerek diye cevap veriyor. Platon öğrenerek özgür olur diyor. Albert Camus baş kaldırarak özgür olur diyor. Sartre eyleme geçerek özgür olur diye cevap vermiş. İbn-i Reşit vicdanlı olarak insan özgür olur diye savunuyor. Nietzsche kendin kalarak özgür olursun demiş ve Farabi ise kalbine kulak vererek insan özgür olur. Bu cevapları veriyorlar. Kalbine kulak verip vicdanlı olarak ama aynı zamanda düşünerek eyleme geçtiğinde kendin kalarak diye şöyle bir özetleyip toparlamak istiyor insan tabii ki. Ama hazların, heveslerin, ne bileyim beğenilme arzusunun tuzağından kurtulup kendisini tanıyıp güçlü ve zayıf yönlerini bilip zayıf yönlerini yöneterek aslında insan özgürleşir de. Özgürlük sınırlarını anlamak demek aslında. Haklının yanında olmak, haksızın karşısında olabilmek. Bunu yapabiliyorsan hem zihnen hem de vicdanen zaten özgürsün demektir.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Not etmişim ve o zaman etkilemiştir muhakkak ama şu an bile etkisini koruyan, hatta yenileyen, tekrar böyle kendini hatırlatan önemli bilgiler de var. Mesela sınırlarını zorlayarak ve korkuları yenerek kendi hikayesini herkes yazabilir notu vardı. Yani senin hayatın senin kontrolünde demek istiyor aslında. Kendini sev ve değerini bil diyor hatta. Çünkü gerçek güzellik ve güç işte herkesin içinde saklı duruyor. Önemli olan onu oradan alıp çıkarmakta. O çıkarma cesaretini ve adımını atmakta. Gönlü de üslubu da zarif olan insanlara denk gelsin hayatınız. Çünkü böyle insanlara denk geldiğinde o cesaret birden filizleniyor zaten. Ama sevgili dinleyenler, korkularınızı yenin, sınırlarınızı zorlayın. Çünkü bu hikaye sizin ve sadece de siz yazın.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken birbirimizle dertleşiyoruz. Şarkıların anlattığı duygulara sarılıyoruz. Anlatmadıklarını da paylaşıyoruz. Mesela mecbursunuz biliyor musunuz kendinizi iyi etmeye? Mecbursunuz. Kendinizin hekimi olmaya mesela mecbursunuz. Bedeninize iyi bakarak. Biliyorum zor ama tökezlemememiz gerektiği bir kısımdayız aslında. Yani kimsenin elini beklemeden, Rabbinin yardımıyla kendine dayanarak kalkmalısın. Çoğu zaman unutuyoruz gerçi ama hatırlatalım kendimize. Burası dünya. Bir gün mutluluğun zirvesini yaşayıp ruhunuz alalara yükselse de ertesi gün adeta yerlerde hissedebiliriz de. Bu daralma hali olmasa acaba insan hatırlayabilir mi edebiyat yurdunu? Ne bileyim, bilmiyorum. İşte ömür dediğimizde bu olsa gerek sanırım. Dünyevi ihtiyaçların, arzuların, itirazların olsa da her şey kocaman bir nasip aslında. Kaderimize rıza gösterelim ki vaktin hayra tebdil olsun. Çabanız da gönlünüzce nihayete ersin sevgili dinleyenler.

geleceğe yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

Yaşar Kemal diyor ki hiçbir zaman hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var. O da bir insanın bir insandan gördüğü yürekten bir sevgidir. Evet, hayatımızdaki insanlara hak ettiklerinden fazla değer verdiğimiz için bazen buna pişman ettirenler olabiliyor. Ama biz bunun pişmanlığını yaşamayalım sevgili dinleyenler. Ya da kendimize bunu sürekli pişmanlık olarak atfetmeyelim. Çünkü kendimizden sorumluyuz ya. Onların durumunu kendimize yüklemeyelim bence. Yürekten bir sevgi diyoruz ya, işte o da bir kalbin büyüklüğünün sadeliği aslında. O sadelik, o güzellik, o sevginin büyüklüğü daim olsun bizim hayatımızda da.

Bazen yaşadığımız şeyler bize kendimizi değersiz hissettirebiliyor. Sadece durumlardan bahsetmiyorum. Kişiler de, hayatımızdaki bazı insanların da bize davranışı kendimizi değersiz hissettirebiliyor. Kendinizi değersiz hissettiğiniz zamanların belli bir de üzülme süresi var sevgili dinleyenler. Yani ben güçlüyüm, ben dik durmam gerekiyor, benim kimseye belli etmemem gerekiyor gibi bir durumlara girmeden hakkını verin. Üzülmekse üzülmek, mutlu olmaksa mutlu olmak, her duygunun hakkını vermek. İşte böylesi zamanlarda da bir üzülme süresi var ve o süre bittiğinde kendinize saygı duymanız gerektiğini de öğreniyorsunuz aslında. Mantığınız konuşuyor çünkü o saatten sonra. Kendine saygı duydukça da hak etmediğine inandığın, değersiz hissettiğin yerden kalkıp gitmeyi öğreniyorsun. Yürümeyi öğrenmek işte aslında böyle bir şey hayat yolunda. Adımlarımız hep en emin yerlere değsin.

geceye şöyle şifa olmasını düşündüğüm bir duayla aslında devam etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Allah, geçmişte yaşadığımız sıkıntılara gösterdiğimiz sabrımızı gelecekte bize vereceği hayırlar için vesile kılsın. Dili yüreğinden ayrı konuşanları, yolun yarısında elimizi bırakacakları ve sonunda tanıyamamışım seni diyeceğimiz insanları çıkarmasın yolumuza. Dua sevgili dinleyenler, bazen en ama en önemli, en büyük sığınak oluyor insana. Yüreğinin dilini çözdüğü, konuşmasına gerek kalmadan anlayanın olduğu bir iletişim dili adeta dua. O yüzden dili yüreğiyle aynı olanlar, yolun yarısında elinizi bırakmayacaklar ya da geçmişte yaşadığımız sıkıntılara gösterdiğimiz sabrımızı yine gelecekte bize vereceği hayırlar için vesile kılmasını bir kere daha bu gecede dualayalım sevgili dinleyenler. Ve bundan gayrı yapacağınız tüm dualar, edeceğiniz tüm dualar da kabul olsun.

Geçmişteki biz de şu anki bizin arasında çok farklılıklar var. Önceden olsa mesela yürümekten asla bıkmayacağımız yola artık adım bile atmadığımız oluyor. Mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Yaşananlar zamanla bizi yoruyor aslında. Hani tahammül elbette güzel bir durum ama her sabrın da bir sonu var sevgili dinleyenler. Tabiri caizse sabır da yoruluyor. Artık ne eskisi gibi biz oluyoruz ne de olmayan için uğraşıyoruz. Bu durumlara inancımız bitince de tabii ki biz de aslında bir nevi bitiyoruz. Kaybetmekten korkmaz hale geliyoruz. Çünkü bırakıyoruz sevgili dinleyenler. Bazen ben bunu çok sıklıkla tekrar ederim. Siz de haftada bir ya da iki haftada bir maksimum kendinize bir zaman ayırın ve daha önceki siz de şu anki sizin değerlerini, davranış farklılıklarını bir kendiniz baş başa yorumlayın. Neler çıkacak acaba? Bu kendinizi tanımaya ve tanımlamaya da aslında çok güzel bir destek olabilen bir durum. Kendinizi tanıyın. Zaten başkalarına tanıtmakla uğraştık ama başarılı olduk olamadık bunu bilmiyorum. Ama kendimize yabancılaşmayalım.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimizde gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimizde paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz

Bu şehrin bütün sokaklarına sinmiş yalnızlığım. Sensizliğin köşe başındayım. Avuçlarımda kırık dökük pişmanlıklar. Avuntusuz çıkmazlara doğru yürüyorum. Bütün umutsuzluğuma inat, yine seni arıyorum.

Bildiğin o ıslık. Sokak lambalarına sığınıyorum. Hafiften bir yağmur ağlıyor benimle. Bir deli rüzgar saçlarımda. Yalnızlıktan üşüyorum. Bulamayacağımı bile bile yine seni arıyorum. Anlatacak nelerim var bir bilsen. İçimde ihtilaller kopmuş. Kendimi sürgüne verdim. Mutluluğum çoktan iflas etmiş. İtiraza hakkım yok. Biliyorum. Beni savunmak sana düştü. Seni arıyorum. Yarım kalmış şiirlerim gibisin. Yaşanmamış çocukluğumsun anılarımda. Öylesine eksiğim ki sensiz. Öylesine sahipsiz. İşte bütün umutlara havlu attım ve gidiyorum. İçinde geç kalmışlığın çaresizliği. Çocuklar gibi ağlıyorum. Ve gel gör ki her damla gözyaşımda yine seni arıyorum. Her damla gözyaşımda yine seni arıyorum.

Hiç hayatınızda birini ya da birilerini sildiniz mi? Bu soruya cevabınızı tam net bilemem ama en azından silmeyi düşündüğünüzü tahmin edebilirim. Yani birini gerçekten sildiğinde nasıl bir fark var hayatınızda? Şöyle bir düşününce neler değişiyor ya da neler değişmiyor? Değişen çok şey var aslında. Mesela o sildiğiniz kişi hayatınızda çok önemli bir yere sahip değilse insanın içi sessizleşiyor işte silindiği zaman. Çok şaşırıyorsunuz aslında bu sessizliğe. Çünkü o ana kadar kafanızın içinde böyle hep sorgular vardı. Sorular, acabalar, kavgalar, birçok gürültü. Ama gerçekten o kişiyi kafanızda sildiğiniz zaman, bitirdiğiniz zaman çıt çıkmıyor işte. Yani neden bile demiyorsunuz aslında. Daha öncesinde nasıl silinir bir insan diye düşünürdüm ama o sessizliği tanımaya başladıkça aslında o şekilde silindiğinin farkına vardım. Biraz rahatlamış hissediyorsunuz tabii ama bazen de hatta sorguluyorsunuz, ben bu zamana kadar niye katlandım diye düşünüp duruyorsunuz. Ama o sessizliği çok iyi tanıyorsunuz.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan. Sadece, sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan, uzaktan seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimelerim masum beyaz bir kağıtta seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni.

0: Ben bilirim seni. Bakışındaki aşkı, gülüşündeki umudu, boynundaki huzuru, dudaklarındaki arzuyu bilirim. Bir de bana sarılmandaki kavuşmayı bilirim. Bir şarkıda buluştuğumuz bir söze sarılmak, bir filmdeki aşk repliğinde anımsanmak, yeni bir yeri görmedeki heyecanını tanımak. Bize özgü sevgilim. O yüzden ben bilirim seni. Kırmızı rengine kalbini bırakmanı, kedilerin patileriyle, kuşların kanadıyla hayata dokunmanın en büyük arzun olduğunu bilirim. Tek bir kalbine tüm canlıların sevgisini sığdırabileceğini de bilirim. Bilirim seni. Aşka dair zaafın yemek gibidir. Doydum desek de doyamadığımız anlardan bilirim. Aşka aşıksın. Duygu zirvelerini bilirim. Sihirli dokunuşunla lezzetlendirdiğin kahveler gibi kalbimin duygu tellerine de dokunuşunu bilirim. Bir bir dizilir şarkılar o duygu sellerinde. Ve söylersin yine yüreğince. Ha, duyduğum en güzel sesi aşkın. Bilirim. Sıcağı sevmeyen sen kalbimi nasıl ısıttığını da bilirim. Bu sebeple sevda rüzgarını hep sana estirmek en çok istediğim. Bir de seni çok seven kalbimi bilirim. Seninle aynı anda olmasa da aynı şekilde atan, aşkının yüzüme ışık olduğu, gülüşünle aşk yollarımın kilidinin açıldığı, tertemiz duyguların ruh kabına sığmadığı o güzel hisleri bilirim. Beklemediğim zamanda beklediklerimle gelişini bilirim. Daha zamanı var diye umarken zamanı geldi değişini bilirim. Ve tüm bu bildiklerimle birlikte seni yaşamayı bilirim. Dünün, bugünün ve yarının en güzel ilişkisisin. Dünü iyileştiren, bugünü güzelleştiren, yarını özelleştiren ve hepsinde aşkı seviştiren seni bilirim. Bilirim seni sevdiğim. Bilirim.
1: Ben

Evet sevgili dinleyenler, haftanın son Uğurlu Ay Işığı'nın burada sonuna geliyoruz. Şiirlerden dem tuttuk, şarkı şarkı gönül diyarlarına yolculuk ettik. Ve o yolculuğun bugünlük de sonuna geldik. Tekrar etmek istiyorum sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yıllık iznim sebebiyle yayında olamayacağım. Ama hem hafta içi her sabah 7'den 10'a beraber güne merhaba dediğimiz Uğur'la Güne Merhaba programımızda, hem de hafta içi her akşam 9'dan 12'ye Uğur'la Ay Işığı programımızda sizlere birbirinden güzel şarkılar hazırladım. Hem güne başlarken hem günü bitirirken o güzel şarkılar sizlere eşlik edecek. Bir hafta sonrasında yine en güzel şekilde kavuşmayı umuyorum. Sesime kulak veren, bizi gecesine ortak eden tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hepinize güzel, sağlıklı ve bol huzurlu bir hafta sonu tatili diliyorum. Hem kendinize hem de sevdiklerinize zaman ayırabileceğiniz, yenilenebileceğiniz güzellikte bir hafta sonu olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın, çünkü varlığınız çok güzel. Kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Düştüm

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.